Sevgilim, gel dedin de gelmedim. Ta senden vazgeçmiş değilim. Beni bul dedin de bulmadım. Dallarımı kırdılar, beni senden ayırdılar. Suçsuz günahsız yere kanımıza girdiler.

0: Ben sensiz garip gibiyim.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

ne bileyim işte. Bir balıkçı için deniz neyse, bir mahkum için gökyüzü, bir çocuk için şeker neyse, sen de benim için öyleydin. Ötesi var mı? Ben seni böyle severken sevmiyormuş gibi görünmek ağır gelmedi mi? Hiç olmayan kalbime be adam, düşürdün beni sevdaya, İsyanım bu dünyaya. Kıyarım ben bu cana, sensiz emiğ değil.

Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin. Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz FM'de. Dinlemede kal. Dinlemede kal.

0: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. Kilometre, telefon 311-54-14, Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

Günaydın, birinci sayfa programına hoş geldiniz. 22 Eylül 2026 Salı sabahındayız. Bugün de sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri aktaracağız değerli dinleyenler. İlk sıcak gelişmemize başlayacağız. İçişleri Bakanlığı duyurdu deniliyor. Binlerce kişinin vatandaşlık kararı iptal edildi. İçişleri Bakanlığı yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı işlemlerinde yapılan incelemelerde sahte ve usulsüz ekspertiz raporlarıyla süreci suistimal ettiği belirlenen 1413 yatırımcı ve aile fertleriyle birlikte 6134 kişinin vatandaşlık kazanma kararının iptal edildiğini veya geriye alındığını açıklamış, detayları sizlere aktaracağız değerli dinleyenler. Ünlülere yönelik yürütülen iki ayrı uyuşturucu soruşturması kapsamında 24 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. 21 şüpheli gözaltına alındı bu kapsamda. Adli tıp kurumundaki işlemlerin ardından 10 şüpheli serbest bırakıldı. Adliye sevk edilen Sayat Zurnacı ve Aytaç Kart tutuklandı. Muhammed Kahyaoğlu, Nilperi Şahinkaya ve Hasan Şaş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yurt dışında olan Afra Saraçoğlu ise havalimanında gözaltına alınmış, o görüntülere yer verilmiş. Dün gece saatlerinde Adana'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Akıllara aylar önce yaşanan benzer sarsıntı geldi. İki depremde aynı ilçede, Saimbeyli ilçesinde meydana gelmişti. Meydana gelen depremler sonrasında an itibariyle olumsuz herhangi bir durumun bulunmamakta olduğu belirtilmiş. Profesör Doktor Süleyman Palpal, özellikle Adana dendiğinde hemen akla gelen savrum fayına yönelik ise ezberleri bozan önemli açıklamalarda bulunmuş, detayları sizlere aktaracağız.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla düzenlenen protokol işbirliğinde 7 bakanlık arasında çocukların eğitim süreçlerinin güvenliğine ilişkin koruyucu ve önleyici hizmet ve tedbirlerin arttırılmasına yönelik işbirliği protokolü imza altına alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, velilerimiz de üzerine düşeni yaparsa biz İçişleri Bakanlığı olarak, Milli Eğitim Bakanlığı olarak, diğer bakanlıklar olarak gerekli tedbirlerimizi aldık ifadelerini kullanmış. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu Amerika'nın New York kentindeki Türk evinde Vietnam Devlet Başkanı, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı, Kuveyt Veliaht Prensi, Kosova Başbakanı ve Lübnan Başbakanı ile bir araya geldi, ikili görüşmeler gerçekleştirdi deniliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk evinde diplomasi trafiği haber başlığı atılmış bu habere değerli dinleyenler. Türkiye ABD için önemli ortak, bu açıklama Amerika Büyükelçisi Tom Barak'tan geliyor. Türk evinin önünde Yunus Paksoy'a özel açıklamalarda bulundu Barak. Türkiye, Amerika Başkanı için çok önemli bir ortak ifadelerini kullanmış. Detaylara yer verilmiş değerli dinleyenler. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden ambulans şoförü Süleyman Kaba, jandarmadaki işlemlerin ardından serbest bırakılırken adliyeye sevk edilen bir şüpheli tutuklandı. İki kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer yandan Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Kaşifoğlu karakterini canlandıran oyuncu Sedat Savtak'ın da bilgi sahibi sıfatıyla ifadesine başvurulacağı öğrenilmiş değerli dinleyenler.

Devam ediyoruz. Sıcak gelişmeleri, önemli haberleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz değerli dinleyenler. İçişleri Bakanlığı yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı işlemlerinde yapılan incelemelerde sahte ve usulsüz ekspertiz raporlarıyla süreci suistimal ettiği belirlenen 1413 yatırımcı ve aile fertleriyle birlikte 6134 kişinin vatandaşlık kazanma kararının iptal edildiğini ve geri alındığını duyurmuş değerli dinleyenler. Diyarbakır'da alacak meselesinden çıkan bir silahlı kavga haberi yer alıyor. Diyarbakır'da alacak savaşı denilmiş, 3 kişinin hayatını kaybettiği aktarılmış. Dün akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Silvan Bulvarı'nda meydana gelen olayda alacak verecek meselesi bulunan kişiler arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı ateş açılması sonucu isimleri henüz öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan bir kişi de doktorların tüm müdahalesiyle hayatını kaybetti. Olaya karışan şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis soruşturmayı çok yönlü olarak devam ettiriyor denilmiş değerli dinleyenler.

0: güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 04 95.
1: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç paner bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımız da başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
2: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501 140 6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532 489 66 40, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543 805 40 66, Sorgun Şubesi, Sanayi Camii Yanı, Esport AVM 6, telefon 0544 813 40 66, Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında, telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Efendim devam ediyoruz. Birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya. Fon soruşturması kapsamında tutuklu Muhammed Yariz'in İsviçre hesabına para gönderen Selim Dağbaşı ve Hamza Kaplan gözaltına alındı denilmiş. Amerika Büyükelçisi Tom Barak'ın açıklamaları var. Türkiye'nin önünde özel açıklamalarda bulundu Barak. Türkiye, Amerika Başkanı Donald Trump için çok önemli bir ortaktır ifadelerini kullanmış. Kumpas davalarında etkin rol oynayan sanıkların yargılandığı davada FETÖ'cü sanıklar da çerçeve yasadan faydalanmak istedi deniliyor. Rize'de Filistin'e destek amacıyla yaklaşık 25 haftadır sürdürülen boykot eyleminde arbedeye çıktı. Çarşı AVM önünde boykot nöbeti tutan bir grupla AVM'de bulunan başka bir grup arasında başlayan tartışma dün gece saatlerinde kavgaya dönüştü. Tarafların birbirleri hakkında karşılıklı iddialarda bulunduğu olayla ilgili soruşturma başlatılmış. Yapılan aramada kasada 26 kilogram külçe altın, 1 milyon 320 bin dolar ve 121 bin euro ele geçirilen eski Devlet Hava Meydanları İşletmesi Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar tahliye edilmişti. Acar'ın suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamasıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alındığı belirtilmiş. Değerli dinleyenler, sıcak bir gelişmeydi.

Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini, detay haberleri sizlere aktarmaya. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında eski gazeteci Osman Arslan tutuklandı. Ömer Vatan ve Kazım Beyke hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı deniliyor. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Trabzonspor yenilgisi sonrası açıklamalarda bulundu. Teknik direktör Okan Buruk'la ilgili ortaya atılan iddialar üzerine bir açıklama yaptı. Dün de inancımız tamdı, bugün de tam ifadelerini kullandı Dursun Özbek. Okan Buruk'la yolların ayrılacağı iddiaları üzerine yaptığı açıklamada, Okan Buruk yönetiminde 4 yıldır nasıl inanç ve kararlılıkla yolumuza devam ettiysek, bundan sonra da aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz ifadelerini kullanmış. CHP'li Adalar Belediyesi'nde başkan vekilinin sağlık sorunları nedeniyle istifa etmesi üzerine yapılması planlanan seçim, çoğunluğun sağlanamaması üzerine ertelendi. Tutuklu bulunan Adalar Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Durak da sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyurmuş değerli dinleyenler. Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 51'i tutuklu 435 sanıklı İstanbul Büyükşehir Belediyesi davası 84. gününde de devam etti. Silivri'de görülen davada yeni gelişmeler yaşandı deniliyor. Murat Ongun'dan mahkeme başkanına o soruyu sorsanız bülbül gibi şakıyacak ifadeleri var. Detaylara yer verilmiş.

Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya. Adalet Bakanı Akın Gürley'in açıklamaları var. Trafik kazası geçiren vatandaşların kişisel verilerinin hukuka aykırı yollarla temin edilerek belirli hukuk bürolarıyla hasar danışmanlık şirketlerine aktarıldığının tespit edildiğini açıkladı Bakan Gürlek. 825 kişi hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu ve trafik kazası mağdurlarının kişisel verilerini kullananlara operasyonda 4 ilde 6 avukatlık ofisiyle 20 şirkete arama ve gözaltı deniliyor değerli dinleyenler. İstanbul Barosu, ailem güvende operasyonlarındaki gözaltı ve tutuklamaları protesto etmek için 15 Eylül'de Çağlayan Adliyesi önünde yapılmak istenen basın açıklamasına polis müdahalesiyle gözaltına alınan 7'si avukat, 107 kişinin yaşadıklarını raporladı deniliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi davası kapsamında tahliye edilen Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, mutlan kararıyla CHP'ye atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti deniliyor. Bursa'nın İnegöl ilçesinde 10 yaşındaki çocuk kaybolduğu aile, Kerim'i gören veya nerede olduğunu bilen vatandaşların güvenlik güçlerine bildirmelerini istedi ve küçük Kerim'in 10 yaşındaki çocuğun fotoğraflarına yer verilmiş değerli dinleyenler.

Haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri aktarıyoruz. DEM Parti, MYK eş genel başkanları, Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakıran başkanlığında yaklaşık 7 saat süren toplantıda yeni dönem görev dağılımını belirledi. Önceki dönem MYK üyeliğine devam eden isimlerin görevlerinde ciddi değişiklik olmadı. Ayşegül Doğan da parti sözcülüğü görevine devam edecek deniliyor. Amili futbol takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. grup ilk maçında Kocaeli'de oynayacağı Fransa maçının hazırlıklarına başladı. Amili futbol takımının antrenmanında 5 futbolcu yer almadı deniliyor. Ayak parmağında sakatlığı bulunan ve ağrıları artan Orkun Kökçü, hafif sakatlıkları olan Deniz Gül, Yunus Akgün ve kaleci Muhammed Şengezer'le seyahat programı nedeniyle Demir Ege Tıknaz idmanda yer almadı denilmiş. Samsun ve Eskişehir'de masaj salonlarına yönelik düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı deniliyor. Sivas'ta LPG dönüşüm servisinde meydana gelen patlamada 5 kişinin yaralandığı haberi yer alıyor. Aydın Germencik'te konut ve arsa satışında yurttaşları mağdur ettiği öne sürülen firmaya yönelik operasyonda 9 şüphelinin gözaltına alındığı belirtilmiş.

0: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe, Sorgun'da Termal Otel karşısında.
1: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
2: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
1: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
2: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
1: Akdağ Madeni'nde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
2: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Anlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77. Günal Tohum Eleme Baba Yağmur Köyü'nde hizmetinizde. Gelişmiş teknolojiye sahip makinemizle nohutlarınızı milimetrik olarak ayırıyoruz. Arpa, buğday, mercimek, nohut ve aspir eleme, tohum ilaçlama ve paketleme hizmetimizle siz çayınızı kahvenizi içerken biz alanında uzman deneyimli ekibimizle ürünlerinizi özenle eliyoruz. İsteğinize göre 25-30-40 kilogramlık torbalara paketleme yapıp yüklüyoruz. Zamanının ve ürününün değerini bilenler tohumlarını Günal Tohum Eleme'ye emanet eder. Günal Tohum Eleme, Baba Yağmur Köyü, Sarıkaya. İletişim, Enes Günal, 0535 714 24 76, 0535 714 24 76. Çetin Kardeşler Tarım Makineleri Çekerek ve Bölge Halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu

0: veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
1: İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302 0531 850 3302.
0: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
1: Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami Karşısı, Akdağ Madeni.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Evet, yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verileri var. TÜİK açıkladı, tarımsal girdi ve yurt dışı üretici fiyatlarında artış deniliyor. Tarımsal girdi ve yurt dışı üretici fiyatlarına ilişkin TÜİK tarafından veriler açıklandı. Tarımsal girdi fiyatları Temmuz ayında yıllık bazda yükselirken yurt dışı üretici fiyatlarında Ağustos'ta yıllık artış kaydedildi. Tarımsal girdilerde gübre ve toprak geliştiriciler, yurt dışı üretici fiyatlarında ise enerji grubu yüksek artışla öne çıktı deniliyor. Katılım evin payına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken 15 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 10 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü ve 9 şirkette bağlantılı yönetici ve yetkililerin parayla mal varlığı hareketlerinin dondurulduğunu açıklamış değerli dinleyenler. Amasya'da yolcu otobüsü bariyerlere çarparak şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 24 kişinin yaralandığı belirtiliyor. İstanbul'dan Ağrı istikametine giden yolcu otobüsü Gökçedağ mevkiinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada otobüste bulunan 24 kişi yaralandı. Yaralılar Merzifon Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış değerli dinleyenler.

İstanbul Kağıthane'de aynı firmaya ait 3 öğrenci servis aracının yanıcı madde dökülerek yakılması olayına ilişkin Asayiş ve İstihbarat Şube ekiplerinin düzenlediği operasyonda 12 şüpheli Esenyurt'ta yakalandı. Başka bir firma yetkilisi tarafından servis işini bırakması yönünde tehdit edilen YY'ye ait araçları kundaklayan şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı deniliyor. Evet, bu bölümle haber turumuzu sonlandıracağız. Birinci sayfa haberlerimizi sizlere aktarmaya, haber başlıklarımızı sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Ankara Yeni Mahalle'de ikisi kardeş 3 kişi bir apartman dairesinde tabanca ve bıçakla öldürülmüş halde bulundu deniliyor. Amasya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı, 24 kişi yaralandı denilmiş. İstanbul Kağıthane'de aynı firmaya ait 3 öğrenci servis aracının yanıcı madde dökülerek yakılması olayına ilişkin Asayiş ve İstihbarat Şube ekiplerinin düzenlediği operasyonda 12 şüpheli Esenyurt'ta yakalandı denilmiş. Kocaeli'de Gebze ve İzmit ilçelerinde iş görüşmesine çağırdıkları kişiler adına banka hesabı açıp kredi çekerek dolandırıcılık yaptıkları saptanan 2 kişinin tutuklandığı belirtiliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, birbirine bağlı tehditlerin Türkiye ve Amerika'nın ortak çabalarını sekteye uğratabileceğine dikkati çekerek, Amerika'nın hem bölgesel hem de küresel barış ve istikrarı zedeleyen politikalarına son vermesi için İsrail üzerinde nüfuzunu daha az kullanmasını bekliyoruz ifadelerini kullanmış. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vietnam Devlet Başkanı ile Türk evinde bir araya geldi. Sermaye piyasası işlemlerine yönelik soruşturmada tutuklu Muhammed Yarız'ın İsviçre'deki hesabına milyonlarca dolar ve lira transfer ettiği belirlenen Selim Dağbaşı ile Hamza Kaplan gözaltına alındı denilmiş.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımızdan yararlanmak için hemen arayın. İletişim, müteahhit

İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37 Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

Programımızın son bölümüne geldik. Son bölümde yurtta hava durumuna göz atacağız ve vedamızı gerçekleştireceğiz. Bakalım bugün yurtta hava nasıl olacak, detayları sizlere aktaralım değerli dinleyenler. Yapılan son tahminlere göre bugün ülke geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege'nin kuzey ve doğusu, Mersin hariç Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusuyla Tekirdağ, İstanbul, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının yurdun batı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması beklenmekte. Rüzgarın genellikle kuzeyli yurdun güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu, Doğu Anadolu'nun güney ve batı kesimlerinde ise güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor denilmiş. Kuvvetli yağış uyarısı ve kuvvetli rüzgar uyarısı yapılmış Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından değerli dinleyenler. 22 Eylül 2026 Salı sabahında sizlere birinci sayfa haberlerini elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Yarın 23 Eylül Çarşamba sabahında bizler yine radyonuzda mikrofon başında olacağız. Yarına kadar her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşçakalın.

0: Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli, sertifikalı, makarnalık, ekmeklik, buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 9906 0553 165 9906.
1: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
0: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı Güvencesi ile en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 60 66 0507 079 2106.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini pancar su motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 çift 066 0539 823 4599.
4: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin başkanlığında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'le okul güvenliği toplantısına video konferans sistemi üzerinden katıldı. Toplantıda ülke genelindeki çalışmalar değerlendirildi. Sorgun İlçe Müftülüğü Ahili Kültür Haftası'nda esnaf ve sanatkarları ziyaret ederek temel değerler olan dürüstlük, kardeşlik, dayanışma ve helal kazancın önemini vurguladı. Ahilik geleneğinin yaşatılması hedeflendi. Yozgat Valiliği kadına yönelik şiddetin insanlık suçu olduğunu vurgulayarak şiddetin sadece mağduru değil çevredekileri de etkilediğini belirtti. KADES uygulaması ise kadınlara şiddet ve tehdit durumunda destek sağlıyor. Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesinde bir apartman dairesinde Mehmet Büyükırmak, Mehmet Emre Çallı ve Enes Çallı'nın cesetleri kurşun ve bıçak yarasıyla bulundu. Sağlık ekipleri yaşamlarını yitirdiklerini belirledi. Cesetler morga götürüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ile ticaret hacminin ikiye katlandığını belirterek Türkiye'ye yatırım yapanların kazanacağını söyledi. Erdoğan, yatırımcılara indirimli kurumlar vergisi ve teşvikler sunulduğunu vurguladı.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 82 kuruştan, gram altınsa 6803 lira 27 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Alexey Batrakov Galatasaray'a transfer olarak Şampiyonlar Ligi hayalini gerçekleştirdi. İstanbul'a alışıyor, Türkçe öğreniyor ve gol atmayı hedefliyor. Trendyol Süper Lig'de Ahmet Sportif faaliyetler, Beşiktaş'ı 3-2 yendi. Tartışmalı Vlahovic-Bates pozisyonunda hakem kararları eleştirildi.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün hava parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 24 derece olacak. Sorgun'da bugün hava parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 27 dereceye ulaşacak. Sarıkaya'da bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 20 derece olacak. Akdağ Madeni'nde bugün hava parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 20 derece ölçülecek. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda, radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun, ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Yozgat'ın Sesi, Oğuz Efem.

0: Şoför Nala.
1: Günaydın, günaydın efendim, selamlar, sevgiler, merhabalar, hayırlı sabahlar, sabaha ulaştıran Rabbime şükürler olsun. Yeniden yeni bir gün, yeni bir program, yeni bir başlangıç. Bugün 22 Eylül 2026 günlerden Salı, haftanın ikinci günü. Günün 9. saatinde. Çoktan başlamış gün yani. Biz daha yeni başlıyoruz. Baba baba baba, daha başlamayanlar var. Yine buna şükür.
2: Günaydın. Günaydın.
1: Günaydın, günaydın, günaydın.

Geç karşıma, geç karşıma. Oba! Şoför abla radyolarda. Bas kettle'a bas, bas kettle'a bas, bas. Geliver, geliver, dönüver da. Dönüver, dönüver, dönüver da. Döne, döne, döne, döne, döne, döne, döne. Evet Perlicim Alışveriş Merkezi katkılarıyla huzurlarınızdayız. Perlicim Alışveriş Merkezi'nde yatak baza başlık çeşitleri, evimize hava katacak birbirinden şık halı ve kesme halı yolluk çeşitleri, her evin ihtiyacı elektrikli ev aletleri, evlerimizi şımartacak aksesuar çeşitleri, Pierre Cardin yemek takımlar, çelik setler, kahvaltı setleri, çeyiz setleri ve daha fazlasını görmeniz için sizleri de bekleriz. İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak, Akdağ Madeninde hizmetinizdeyiz arkadaşlar. Perlicim'de saray halı. Evlerinize bir dokunuş, havasına bin güzellik. Yumuşacık dokusu, birbirinden şık desenleri ve göz alıcı modelleriyle saray halı evlerinize şıklık katmaya geliyor. Salonunuzda zarafet, odalarınızda sıcaklık arıyorsanız saray halı için adres belli. Perlicim Alışveriş Merkezi. Hayalinizdeki halıyı seçin, evinizin havasını değiştirin. Saray halı, evinize yakışan, gönlünüze dokunan halılar. Perlicim Alışveriş Merkezi ve halı evinde. Konya'dan sevgiler. Nalan abla ben, Sılanur. Sılanur hoş geldin. Konya'dan üniversite arkadaşlarımla yazıyorum. Bu mesajı dedem Koska Hüseyin'e... Özdemir Erdoğan'dan Gurbet şarkısını armağan ediyorum. Tüm gurbette ailesinden uzakta olan dostlarımıza gelsin demiş. Allah sizlere zihin açıklığı versin. Bir an önce okuyun, dersleri çabuk çabuk verin. Puanları toplayın, geri gelin. Gerçi bunlar bir daha geri gelmiyorlar ki. Bir meslek ediniyorlar. Sonra ne bileyim atanıyorlar. Kopuk uçurtma çocuklar. Görebilene aşık olsun. Allah kavuştursun. Çok nadir yani kendi memleket. Aman olsun iş olsun da gitsinler canım. Benimki tatlı sitem yani. Her anne babanın yaptığı gibi. Bir an önce bitirin gençler. Özdemir Erdoğan ilk istek parçası.

0: Hiç bir yandan mesajlarımız, isteklerimiz ulaşsın. Görelim kimler burada.
1: Hazır mısınız?
0: Hazır mısınız?
1: O zaman hayalle yıkılsın sahne, haydi.
0: 0530 034 66 66 istek attınız. Günaydın Nalan Hanım. Ben Sarıkent'ten Hayriye. Murat Kekini'den Gülmedi Talihim şarkısını Neslihan ablama, Meryem'e ve Oğuz Efendi dinleyenlerine armağan ediyorum. İyi günler, iyi yayınlar demiş Hayriye Hanımcığım. Hoş geldiniz. Saray kentimize de selamlar olsun.
2: Oğuz Efendi.
3: Kardeşim alışveriş merkezi kaskılarıyla şoför Nalan.
0: Bir kan çayır alandan aramızda. Hayırlı sabahlar olsun. Mihrivan.

0: güzel yapmış. Yapay zeka yapıyor bu işleri. Hayırlı sabahlar dilerim. Ekrem Çelebi'den mihriban istiyorum. Anneme gelsin. Bir de kardeşim Yusuf'a gelsin. Şimdiden teşekkür ederim demiş. Birkan Çayılalan'dan aramızda. Şaban Demir Sorgun'dan burada günaydın demiş. Günaydınlar.
1: Günaydın Nalan Hanım. Günaydın. Hayırlı yayınlar olsun canım benim.
0: Teşekkür ederiz.
1: Ben Satı teyzenim.
0: Satı teyze. İkiden
1: belli barışmıyorduk değil mi?
0: Hoş geldin.
1: Nalan Hanım. Senden ne istiyorum biliyor musun? Yalan sözlere, sahte yüzlere. Yoruldum. O şarkı var ya onu bana çalarsan.
0: Sözleri.
1: Sevenlerime ve seni yenilerime.
0: Sahte yüzlere yoruldum. Kim söylüyor acaba ya? Kim, kimden bulurum ki? Yalan. Dargınımdır o sahte yüzlere dargınım. Yalan sözlere dargınım. Böyle kadere. Olmasın mı? Benzince böyle çıktı. Satı teyze hoş geldin. Sensin günaydın.
2: Günaydın.

0: Oğuz FM reklam. Aksoy Otomotiv Grup olarak Samedeut traktör ve biçer döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Samedeut far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 61 71 0532 664 08 16.
1: Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu Başarı Bir Sistem İşidir. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7 Akdağ Madeni. Güvenli yapılar, sağlam temeller için doğru adres Katre İnşaat. 2005 yılından bu yana Yozgat, Sorgun, Boğazlıyan, Sarıkaya ve çevresinde güvenilir ekibi, deneyimli mühendis kadrosuyla hizmet vermekteyiz. Katre İnşaat olarak altyapı ve üst yapı projeleri, anahtar teslim inşaat, çatı ve cephe sistemleri, iç mekan uygulamaları, mekanik ve elektrik tesisatı, mimarlık, tadilat, renovasyon ve proje danışmanlığı alanlarında profesyonel çözümler sunuyoruz. Detaylı bilgi ve iletişim için www.katreinşaat.com.tr web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Güvenle yükselen yapıların adresi Katre İnşaat.
2: Değerli halkımız, kombi bakımı ciddiyet ister. Gerekli belgelere sahip olmayan, yetkisiz kişilere ucuz fiyata yaptıracağınız kombi bakımı size pahalıya mal olabilir. Gönen teknik olarak yetki belgemiz ve profesyonel ekibimizle ECA, Bosch, Wisman markaları başta olmak üzere her marka model kombi tamir ve bakımı, havalı, darbeli makinelerimizle profesyonel petek temizliği, sıhhi tesisat ve kalorifer tesisatı tamir işleriniz için bir telefon kadar yakınız. Gönen Teknik, Alperen Caddesi, Vitrin Kafe karşısı Sarıkaya. İletişim Mustafa Gönen 0535 822 32 çift 0 0535 822 32 çift 0 Gönen Teknik, ek işimiz değil, tek işimiz.
3: Coşeroğlu İnşaat ve Tarım her daim halkımızın yanında. Kaba inşaatınız için aradığınız ne varsa, inşaat demiri, çelik asır, çimento, tuğla, bims ve kiremit Coşeroğlu'nda. Üstelik hafriyat ve nakliye işlerinizde profesyonel kadromuzla güvende. Arpa ve buğday gibi tarım ürünleriniz değerinde alınır ve satılır. Kışlı kömür ihtiyacınız için en kaliteli kömür çeşitleri de Coşeroğlu'nda. Coşeroğlu İnşaat ve Tarım. Fikret Coşar ve oğulları. Baran Caddesi, Karayakup Yolu üzeri Sarıkaya. İletişim 0540 4772 1595 0544 772 1595
1: Arslan Oto Elektrik Klima ve Aksesuar. Kamyon, tır, kepçe, traktör ve biçer döverleriniz için klima servis aracımızla olduğunuz yerde hizmet veriyoruz. Tavan kliması ve bosta, klima gazı dolumu, marş ve şarj tamiri, oto elektrik tadilatı, kalorifer temizliği, far iç dış temizlik, klima yedek parça, klima, kompresör ve oto aksesuarları adını aradığınız her şey. Arslan Oto Elektrik Klima ve Aksesuar. Harun, Baki ve Dursun Arslan. Adres Sanayi Sitesi Orta Göbek numara 30 Sorgun. İletişim 0554 529 45 61 0554 529 45 61

Kardeşim Alışveriş Merkezi katkılarıyla huzurlarınızdayız. Yatak, baza, başlık çeşitleri evlerimize hava katacak. Birbirinden şık halı ve kesme halı yolluk çeşitleri. Her evin ihtiyacı elektrikli ev aletleri. Evlerimizi şımartacak aksesuar çeşitleri. Pierre Cardin yemek takımlar, çelik setler, kahvaltı setleri, çay setleri, daha neler, saray halı. Evimize bir dokunuş, havasına bin güzellik. Yumuşacık dokusu, birbirinden şık desenleri ve göz alıcı modelleriyle saray halı evlerinize şıklık katmaya geliyor. Salonunuzda zarafet, odalarınızda sıcaklık arıyorsanız saray halı için adres belli. Perdecim Alışveriş Merkezi, hayalinizdeki halıyı seçin, evlerinizin havasını değiştirin.

0: aşk kağıda yazılmıyor mihriban. Sevgili Ekrem Çelebi yorumuyla mekanlarımıza konfetim. Merhabalar, saygılar. Efendim, güzel ve mutlu bir gün dileğiyle saygılar sunuyorum. Adem Usta hoş geldin. Gülden Karaböcek'ten bırakın gözyaşım sen olsun bugün. Tüm herkese gelsin, iyi yayınlar dilerim diyor Adem Usta bizlerle. Programa dahil dostlarımızdan hoş geldiniz. Sanayi esnafına da kolaylıklar diliyoruz. Merdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla radyolarımızda Gülden Karaböcek.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
2: Şoförün ağırlar.
3: Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Mealan yayında.

0: hayata dönüştüğü adres Doğan Mermer ve Granit. Mermer mezar, granit mezar, basamak, küpeşte mermeri, mutfak tezgahı ve binalarınız için anahtar teslimi tüm mermer, granit işleriniz bize emanet. Ayrıca kampanyamız devam ediyor. 5 santimlik mermerden mezar yaptırana 10.000 TL değerinde 3D rölyef işleme ücretsiz. 3 santimlik mermerden mezar yaptırana 5.000 TL değerinde 2D boyutlu işleme ücretsiz. Ucuz işi pahalıya yaptırmayın. Kaliteli işi biz ucuza yapalım. Doğan Mermer ve Granit. Sarıkaya'da mermerde yükselen değer. Atasanayi sitesi B blok No 1 Sarıkaya. Erdinç Dursun. 0539 671 1510. Ahmet Emin Dursun. 0539 304 80 96.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.
2: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66. 0530 034 66 66.
3: Kardeşim alışveriş merkezi katkılarıyla şoför Nalan.

0: Günaydın, günaydın, günaydın. Hayırlı sabahlar. Mehmet Sorgun'dan aramızda. Hayırlı sabahlar olsun inşallah. Nale Hanım günaydın. Neşemiz daim olsun. Durma güzel. Durma. Nuri sesi güzeldir istiyorum. Oğuz efem dinleyicilerine gelsin demiş Sorgun'dan Mehmet. Zabit Avusturya'dan aramızda. Günaydın abla. Hayırlı sabahlar olsun. Rica etsem. Neşet Abalıoğlu'ndan dalımın incirini istesem. Ayıp olmaz değil mi diyor. Kolay gelsin. Zabit kaygısız. Ya neden ayıp olsun? Ya biz istekte bulunun diye numara veriyoruz.
1: Kardeşim alışveriş merkezi katkılarıyla şoför
0: Nalan. Evet, Nuri sesi güzel. Peşine Neşet Abalıoğlu. Kardeşim alışveriş merkezi katkılarıyla buradan.

0: Polat Kardeşler Harfiyat İnşaat Limited Şirketi olarak Kadışehri'ne 9 kilometre mesafede Buzluk Köyü'nde kum, çakıl, eleme, yıkama işletmemiz açılmıştır. Tüm bölge halkımız için hayırlı uğurlu olsun. 2010 yılından bugüne hizmetinizde olan firmamızda anahtar teslimi tüm inşaat işleri, temelden çatıya kaba ve ince inşaat malzemeleri, fayans ve granit çeşitleri, çimento, kum, bims, tuğla, kiremit, inşaat demiri, ısı yalıtım ürünleri, profil demir boru çeşitlerimizle nakliye, yük taşıma, harfiyat, vinç hizmeti ve yüksek katlara malzeme verme hizmetimizle de sizlerleyiz. Siz değerli müşterilerimizi çay kahve içmeye bekleriz. Adres: Yeni Mahalle Kardelen Sokak No 28 Kadışehri Yozgat. İletişim 0538 282 42 66 0533 280 0990. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593.
1: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 6638 Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E Blok numara 83 Akdağ Madeni.
0: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat. Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 1015 0532 521 1015.
2: Reklamları dinlediniz.

Erdicim Alışveriş Merkezi katkılarıyla devam ediyor birlikteliğimiz Tumuzu'yla. Muammer Tatlı aramızda Sorgun'dan. Günaydın, günaydın efendim, hoş geldiniz. Ferdi Baba'dan kapa perdelerini istiyorum. Muammer Tatlı'dan selamlar, kolay gelsin, teşekkürler. Yozgat oyun havası 66, Yozgat düğün oyun havası demişler. Mutlu Kılıç'tan mı? Bakalım hemen. Hey, günaydın, hayırlı sabahlar Nale Hanım. Mutlu Kılıç'tan Yozgat parçasını tam adını bulamadım diyor. Bu resimdeki parçayı size ve tüm dinleyenlere armağan ediyorum. Link göndermeyi bilmiyor musun? Dur bakayım, buldum buldum. Tamam, kapı perdelerinden sonra yapalım. Hayriye Hanım aramızda. Yine ben Nale Hanım, yine Neslihan ablama, arkadaşım Meyro'ya Ferdi babamızdan sabahçı kahvesini ısmarlıyorum diyor. O zaman şöyle yapalım. Oyun havasını önce Mutlu Kılıcı önce çalalım. İki Ferdi Baba parçasını sona bırakalım. Ferdi'cim Alışveriş Merkezi katkılarıyla buradayız. Ferdi'cim Alışveriş Merkezi'nde saray halılar sizleri bekliyor. Evinize bir dokunuş, havasına bin güzellik. Yumuşacık dokusu, birbirinden şık desenleri ve göz alıcı modelleriyle saray halı evlerimize şıklık katmaya geliyor. Salonunuzda zarafet, odalarınızda sıcaklık arıyorsanız saray halı için adres belli. Ferdi'cim Alışveriş Merkezi, hayalinizdeki halıyı seçin, evlerinizin havasını değiştirin. Saray halı evinize yakışan, gönlünüze dokunan halılar Ferdi'cim Alışveriş Merkezi ve halı evinde sizleri bekliyor arkadaşlar. Gelsin Yozgat oyun havası.

0: gelecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü getir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeciğim AVM Akdağ Madeninde İstiklal Caddesi Hamlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877.
2: Perdeciğim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayınlar.
3: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66.

0: nedense yine uykusuzum bir sabahçı kahvesinde.
1: Sevgilim.
0: Nuray aramızda, günaydın. Günaydın Nalan'cığım. Ferdi Tayfur'dan Yüreğimde Çarpıyorsun parçasını çalarsan sevinirim. Teşekkür ederim. Akşama kadar Ferdi Baba çalacağız galiba. Biraz bekleteceğim. Çok az arası açılsın çünkü iki tane peş peşe yaptık. Günaydın. Hayırlı sabahlar Nalan Hanım. Ben Aktabe Tontır şoförü Uğur sizden. Hüseyin Göregen'den. O Sen Değilsin parçasını rica ediyorum. Şimdiden teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Heybeli, Isparta Senirkent'ten günaydınlar. Azize Gencebay'dan Ayrılmasak ne çıkar şarkısı isteğimizdir Nalan Hanım. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Evet, Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla huzurlarınızdayız. Hüseyin Göregen radyolarımızda, buyurunuz.
2: Oğuz Efendim.

0: Boz FM reklam. Bozkır'ın çiftliğinden kekik kokulu doğal meralarımızla sizler için yetiştirdiğimiz kuzularımızı Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle açmış olduğumuz kasabımızda üreticiden direkt halka hijyenik bir ortamda uygun fiyata sizlerin damak zevkine sunuyoruz. Kuzu pirzola, külbastı, kaburga, kuyu tandır veya canlı olarak tüm taleplerinizi karşılayabileceğiniz çiftliğimize sizleri de bekliyoruz. Bozkır'ın çiftliği, Koçcağız Köyü, Sarıkaya, iletişim Muhammed Çınar 0541 853 66 40 0541 853 66 40.
1: Çiçekler açsın, böcekler ölsün, kırlarda sevgililer elde.
2: Yıldızlı Moto. Binek araçlarınız, traktörleriniz, kamyon veya tırınız hem daha seri olsun, hem performansı artsın, hem de daha az yakıt yaksın istiyorsanız çözümü uzaklarda aramayın. Doktor Eku EGR partikül çözümlerimizle EGR egzoz gazı geri dönüşüm valfi arıza çözümü, DPF dizel partikül filtresi arıza çözümü, AdBlue arıza çözümü, DTC arıza kodu çözümleri, hız limit çözümleri, MAP sensörü optimizasyonu, her marka, model, orijinal yedek parça ve tamir bakım servisimizle %100 müşteri memnuniyeti. Yıldızlı Moto, Atasanay Sitesi, A2 Blok numara 11 Sarıkaya. Bilgi için Emre Öztürk 0538 311 44 33 0538 311 44 33. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plat tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
3: Vizyon Cephe Alüminyum Sistemleri olarak yapılarınıza estetik bir görünüm kazandırmaya devam ediyoruz. Her türden binalarınız ve projeleriniz için kompozit cephe giydirme, alüminyum kapı ve pencere sistemleri, Fırat Pembayeli'mizle PVC kapı ve pencere sistemleri, cam balkon, kepenk, panjur, sineklik işleriniz için bize ulaşabilirsiniz. Cam balkon kampanyalı fiyatlarımızla bizden fiyat almadan karar vermeyin. Vizyon Cephe Alüminyum Sistemleri, Atasanayi Sitesi D Blok numara 14 Sarıkaya, Yozgat. İletişim 0555 886 6601 0542 684 54 48.
0: Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi, lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun, ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
2: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantilerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
6: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66

bize Gencebay yorumu, mekanlarımıza konuk oldu. Yine güzel bir istek parçasıydı. Evet, Ferdi'cim alışveriş merkezi katkıları yine sürüyor birlikteliğin üstümüzüyle. Evimize bir dokunuş havasına bin güzellik katıyor saray halılar. Yumuşacık dokusu, birbirinden şık desenleri ve göz alıcı modelleriyle saray halı evlerinize şıklık katmaya geliyor. Salonunuzda zarafet, odalarınızda sıcaklık arıyorsanız saray halı için adres belli, Perdecim Alışveriş Merkezi. Hayalinizdeki halıyı seçin, evlerinizin havasını değiştirin. Saray halı, evimize yakışan, gönlümüze dokunan halılar halı evinde, Perdecim Alışveriş Merkezi'nde sevgili dostlar. Evet, iyi yayınlar. Ankara'dan yazıyorum. Adım Gizem. Akdağ Vadi'ndeki sevdiğim Yavuz Sarsılmaz'a bu şarkı çalar mısınız? Hülya Evrensel, Düşmanlar Pusuda. Şimdi bir Ferdi Tayfur sözümüz vardı. Yüreğimde çarpıyorsun. Dinleyelim bunu. İlk bölümü de nihayetlendirmiş olacağız. İkinci bölümde sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla sizlere.

0: Konçak Metal. Metalde mükemmellik, kalitede liderlik. Demir, profil, NPI, NPU, petek-ı, köşebent, lama, izli kare, silme, OSB, trapez saç, çatı paneli, cephe paneli, çatı çıkış kapak çeşitleri, modern yağmur iniş borusu çeşitleri, çim çit, panel çit çeşitleri, trapez saç altı keçe çeşitleri, büyük baş ve küçük baş hayvan yemlikleri, izocam, yağmur oluk aksesuarları, metal hırdavat çeşitleri, metal sanayi boyası çeşitleri ve birçok ürün çeşidi Konçak Metal'de. Çatı panellerinde 3 farklı marka, 3 farklı fiyat, 2 farklı renk seçeneğimizle siz değerli müşterilerimize bölgede en uygun fiyata hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sarıkaya'nın Toptan ve Perakende satış noktası Konçak Metal'den fiyat almadan karar vermeyin. Adres Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri İmam Hatip Lisesi karşısı numara 422 Sarıkaya. İletişim Mehmet Konuk 0541 842 2580 Ümit Çakır 0537 679 7496.
1: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.
2: Oğuz FM WhatsApp.
1: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.

0: And gentlemen.
1: 18.38 Türkiye'nin saatleri devam ediyor birlikteliğim üstümüzüyle. Bir yandan isteklerimiz, mesajlarımız ulaşsın. Görelim kimler burada. 0530 034 66 66 aracılığıyla iletişim kurabiliyoruz gönlümüzden geçen. Dinlemek istediğimiz şarkıları WhatsApp mesajlarımız aracılığıyla bizlere ulaştırabiliyor dinleyenlerimiz. Sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla huzurlarınızdayız programımızın ikinci bölümünde. Değerlerimizi geleceğe taşımak için sigortacım Murat Yıkılmaz yanımızda, evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda güvenle yaşayalım diye. 26 yıllık tecrübesi, tecrübeli ekibiyle Tarsim, DASK, konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili ajentelikle sizlere en uygun sigorta hizmetini sunuyor. Sigortacım Murat Yıkılmaz, Nevzat Şener Bulvarı, İşbank ve Denizbank yanında Sarıkaya'da hizmetinizde. 0543 772 1026'dan bizlere ulaşabilirsiniz. Ayrıca ev, arsa, tarla, tüm gayrimenkul alışı, satışı da yapmaktayız. Geniş portföyümüzde size uygun seçenekler için sizleri de çay kahve içmeye ofisimize bekliyoruz arkadaşlar. Gelsin bir merdivenim kırk ayak, buyurunuz.

arabaları da olmasaymış, ne olacakmışız? Hadi görelim kimler burada. 0530 034 66 66. İstek hattımız arkadaşlar. Gönlümüzden geçen, dinlemek istediğimiz en güzel şarkıları WhatsApp mesajlarımız aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla devam ediyoruz.

0: Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957, Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardım İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
2: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç panel bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımızda başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
1: Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle sizleri de ücretsiz ön görüşme için ofisimize bekleriz. Diyetisyen Esma Nur Yüce Beslenme ve Diyet Danışmanlığı. Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101. Diyetisyen Esma Nur Yüce Beslenme ve Diyet Danışmanlığı. Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 27 17. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
3: Reklamları dinlediniz.

değerlerimizi geleceğe taşımak için sigortacım Murat Yıkılmaz yanımızda, evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda güvenle yaşayalım diye 26 yıllık tecrübesi, tecrübeli ekibiyle Tarsim, DASK, konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili ajentelikle sizlere en uygun sigorta hizmetini sigortacım Murat Yıkılmaz sunar. Tarsim, DASK, konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili ajentelik sunuyor sizlere. Sigortacım Murat Yıkılmaz, Nevzat Şener Bulvarı, İş Banka Deniz Bank yanı, Sarıkaya'da hizmetinizde. 0543-772-1026'dan iletişim kurabilir, ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Ayrıca ev, arsa, tarla ve tüm gayrimenkul alışı, satışı da yapmaktayız. Geniş portföyümüzde size uygun seçenekler için sizleri de çay kahve içmeye ofisimize bekliyoruz. Görelim kimler burada. 0530-034-66-66 istek hattımız. Fadime'nin düğününde bu.

0: Fadime'nin düğününde hava çekilir. Hadi gel köyümüze geri dönelim. Fadime'nin düğününde hava çekilir. Hadi gel köyümüze geri dönelim.
1: Sigortacım Murat Yıkılmaz şoför Nalan'ı sunar.

0: Başerler Tarım Abalım Yem Bayiliği ile un, yem, tuz, kepek, küspe, ezme, mısır, gübre ve tohum çeşitlerinde en uygun fiyatlar ve zengin ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Adres: Sorgun Yolu Üzeri Başerler Tarım Deposu Sarıkaya. İletişim 0533 218 66 66. Başerler Tarım, kazancınıza bereket katar.
1: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.

0: Yozgat'ın sesi Ozan.
1: Diyorlar ki sen delisin, hiç bu kadar sevilir mi, değmeyecek biri için gurur yere serilir mi, dost üzülür düşman güler, böyle derde gülünür mü? Evet, devam ediyor birlikteliğim Müslüm Hızı'yla. Sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla huzurlarınızdayız. Günaydın sevgili Oğuz Efem ailesi, günaydın Nale Hanım Kayseri'den selamlar. Dünyada sizi dinlemekte olan Osman Alp için Ali Kınık'tan Bildiğin Gibi Değil parçasını rica ediyorum. Güzel yayınlarınızın devamını diliyorum demiş. Hemen gönderelim. Sıradaki parçamız bu. Atilla Almanya'dan bizlerle. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Güllü sabah olmadan istiyor da, sizlere de başarılar dilerim. Çok teşekkürler. Evet, sigortacım Murat Yıkılmaz Nevzat Şener Bulvarı İş Bank ve Deniz Bank yanı Sarıkaya'da hizmetinizde. 0543-772-1026'dan bizlerle iletişime geçebilir, ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Tersim DAS konut iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili ajantelikle hizmetteyiz.

0: Şehrin en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor. İçim yanıyor, içim bildiğin gibi değil. Bu bir hikayenin bitişi midir? Bu kanlı bir veda mıdır? Bu son savaşçının yediği kurşun, bu son kalenin de düşüşü müdür? Dalgaların çekilişi, bayrakların yıkılışı, bu şarkıların susuşu mudur? Ömrüm kanıyor ömrüm, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin gibi değil.
1: Sigortacım Murat Yıkılmaz
2: şoför
1: Nalan'ı sunar.
2: Oğuz FM reklam.
3: Günal Tohum Eleme Baba Yağmur Köyü'nde hizmetinizde. Gelişmiş teknolojiye sahip makinemizle nohutlarınızı milimetrik olarak ayırıyoruz. Arpa, buğday, mercimek, nohut ve aspir eleme, tohum ilaçlama ve paketleme hizmetimizle siz çayınızı kahvenizi içerken biz alanında uzman deneyimli ekibimizle ürünlerinizi özenle eliyoruz. İsteğinize göre 25-30-40 kilogramlık torbalara paketleme yapıp yüklüyoruz. Zamanının ve ürününün değerini bilenler tohumlarını Günal Tohum Eleme'ye emanet eder. Günal Tohum Eleme Baba Yağmur Köyü Sarıkaya. İletişim Enes Günal 0535 714 24 76 0535 714 24 76. Evlerinize ve mekanlarınıza konfor, estetik ve güven katıyoruz. Talas Pen Cam Balkon, 20 yıllık tecrübeli ekibiyle Sarıkaya'da hizmetinizde. Pergola, tente sistemleri, zip ve plise termal perde, ısı camlı kollu cam balkon, giyotin cam, kış bahçesi, otomatik kepenk, panjur, garaj kapısı, çelik kapı, alüminyum ve PVC doğrama, sineklik, duşakabin, ters tavan ve duvar üstü lazer korkuluk işlerinizde uzman dokunuşlar. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Talas Pen Cam Balkon, Ramazan ve Mustafa Talas. Adres Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri Sarıkaya. İletişim 0542 742 57 95 0542 742 57 95.
4: Petrol Ofisi kalitesiyle Gözhan Petrol'de nakit alımlarda %6 indirimi kaçırmayın. Ayrıca 2000 TL'lik yakıt alımlarında 220 TL, 2500 TL'lik yakıt alımlarında 400 TL, 5000 TL'lik yakıt alımlarında 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Euro dizel, benzin ve otogazda en kaliteli yakıtı en uygun fiyata siz değerli hemşehrilerimize sunmaya devam ediyoruz. Minibüsçiler, ticari taksiler, kamyoncular ve çiftçilerimiz ucuz yakıtı ucuza değil, kaliteli yakıtı Gözhan Petrol'den ucuza alın. Hem aracınızın performansı artsın hem de daha uzun mesafe yapın. Sarıkaya Petrol Ofisi Gözhan Petrol. İstasyonumuz içerisinde modern Atlas Kafe restoranımız, oto yıkamamız, otolastik, marketimiz ve marketimizde Çibo kahvemiz ve güler yüzlü personelimizle Sarıkaya'da 24 saat açığız. Adres Boğazlayan Yolu 3. kilometre Sarıkaya. Bölgenin en büyük av, balık ve kamp malzemeleri mağazası Güray Av Bayi'nde dev kampanya başladı. Dev kampanya başladı. Yerli ve ithal av tüfekleri, av fişekleri, kuru sıkı ses tabancaları ve havalı tüfekler, kara ve balık avcılığı kıyafetleri, olta kamışları, makineler ve canlı cansız zengin yem çeşitleri. Ayrıca kamp sandalyeleri, masalar, ocaklar, çakı, bıçak ve tüm kamp ekipmanları uygun fiyatlı satışta. Yıllardır güvendiğiniz kalite şimdi görülmemiş fiyatlarla tüm stoklarımızı maliyetine satıyor ve kapatıyoruz. Bölgenin en uygun fiyatlarını kaçırmayın. Güray Avbayi, Bahçeli Evler Mahallesi, İhsan Ünsal Sokak, No 2 Taksim C, Sorgun. İletişim 0544 445 37 62.
3: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu, otomatik yürüyen raylı sistem, şaftlı 2 metreküpten 20 metreküpe kadar, sabit elektrikli yem karma makinesi, yem ezme, yem kırma makinesi, standart veya kişiye özel, istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
1: Boğazlayan'da 50 yıl aşkın güven ve kalitenin adı Yücel Beyaz Eşya, şimdi Boş Boğazlayan şubesiyle hizmetinizde. Yarım asır aşan tecrübesiyle eviniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm beyaz eşya ve elektronik ürünleri kalite, güven ve uygun fiyat anlayışıyla tek çatı altında sizlere sunuyor. Yeni Boş Boğazlayan şubemizde sizleri neler bekliyor? Geniş ürün yelpazesi, modern ve ferah mağaza ortamı, hızlı ve güvenilir satış sonrası hizmetler. Adres: Çarşı İçi Hastane Yolu üzeri Yücel Beyaz Eşya Boş Boğazlayan Şubesi. Güvenin, kalitenin ve doğru tercihlerin buluşma noktası. Yücel Beyaz Eşya ve Boş Boğazlayan Şubesi.
3: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, bizim toptan yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153. Cengiz Otomotiv Yedek Parça ve Yağ Değişim Servisi. Araç sahipleri, yedek parça ihtiyaçlarınızı uzaklarda arama derdine son. Cengiz Otomotiv'le her marka model araçlarınız için bol çeşit ve uygun fiyatla bizden fiyat almadan aracınıza yedek parça almayın. Yeni yağ değişim merkezimiz, oto tamir ve 7/24 yol yardım çekici hizmetlerimizle siz değerli hemşerilerimize bir telefon kadar yakınız. Servis ve çekici hizmetleri WhatsApp hattımız Cengiz Han yazır. 0541 579 3527 yedek parça WhatsApp hattımız Muhammed Taha yazır. 0544 740 63 37 Ata Sanayi sitesi Sarıkaya Yozgat.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz
5: FM. Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
6: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.

Sigorta Cumhuriyet Yıkım Mas katkılarıyla devam ediyor. Birlikteliğin üstümüzüyle Alperen Sorgun'dan aramızda. Ablam günaydın. Sorgun Şeker Fabrikası'ndan Alperen Güzel ben. Oğuz Yılmaz'dan Seher Yıldızı'nı çalar mısın? Kolay gelsin demişler. Teşekkür ederiz. Buyurunuz. Buyurunuz.

Sevgili Oğuz Yılmaz'ın en güzel türkülerinden biriydi. Evli yayınlar, Mehmet Öner ben, Mehmet Ömer. Yanık Hava Öğüt'ten Bir Gönlüne Ben Sığmadım parçasını rica ediyorum. Başta babam Mahmut Yanık ve arkadaşları Metin Altınkaynak, Muhammed Üstün, Mustafa Yiğit, Mutlucan Parlar, Oğuz Ak, Mert Güneş kardeşlerime armağan olsun demişler. Buyurunuz Hava Öğüt radyolarımızdan.

0: Çayır Yapı Mimarlık ve Mühendislikten Çayıralan'da ilk ve tek. Çatısında GES ve kendi elektriğini üreten, elektrikli araç şarj istasyonu bulunan, kapalı otoparklı, 155 metrekare, 3+1 22 adet ultra lüks daire ve 2 dükkandan oluşan, giyinme odası, ebeveyn banyosu, kileri, modern iç tasarımı ve birçok özelliğiyle yaşam kalitesi yüksek detaylar sunan projemizde son kalan ultra lüks dairelerimiz sizleri bekliyor. Plan, proje, anahtar teslim, inşaat, tadilat ve dekorasyon işlerinizde modern hizmet anlayışımızla alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Orhanlar Yapı, Mimarlık ve Mühendislik Limited Şirketi, Cumhuriyet Caddesi, Eski İş Bankası Yeri, Çayıralan, Yozgat. Mimar Çağrı Orhan, 0542 454 39 44. İnşaat Mühendisi Osman Orhan, 0506 136 11 62.
1: Sigortacım, Murat Yılmaz Şoför Merdiveni sunar.
2: Yozgat'ın sesi, Oğuz Efendi.

0: şaka yaptım. Çok eski bir şarkı, eski mevzusmuş. Allah'tan düzeltmişler, toparlamışlar. 11.45 Türkiye'nin saatleri. Selamünaleyküm. Hayırlı yayınlar. Ankara'dan Rabia Ural. Kardeşim Mahmut Yanık için hava öğütten bir gönlüne ben sığmadım armağan ediyorum. Umarım çalarsanız Allah'a emanet olun. Hayırlı yayınlar dileriz demişler. Çaldık ki biz bu şarkıyı hep. Sizden önce kim istedi bakayım? Ankara'dan Mehmet Ömer Yanık istedi bu şarkıyı. Yayınladık, siz de üstüne göndermişsiniz. Bir şarkı önce dinledik. Evet, sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz sunumuzuyla. Değerlerimizi geleceğe taşımak için sigortacım Murat Yıkılmaz yanımızda. Evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda güvenle yaşayalım diye 26 yıllık tecrübesi, tecrübeli ekibiyle Tarsim, DASK, konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili ajentelikle sizlere en uygun sigorta hizmetini sigortacım Murat Yıkılmaz sunuyor. 0543-772-1026'dan bizlerle iletişime geçebilir, ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Ayrıca sigortacım Murat Yıkılmaz olarak arsa, tarla ve tüm gayrimenkul alışı satışı da yapmaktayız. Geniş portföyümüzde size uygun seçeneklerimiz için sizleri de çay kahve içmeye ofisimize bekleriz. Nevzat Şener Bulvarı, İşbank ve Denizbank yanı Sarıkaya'dayız efendim.
1: Şoför abla radyolarda.

0: Sen affetsen, beni affetmem.
1: Ben affetmem.
0: Gidiyorum artık, ne kaldı? Ablam emekçilere, işçi arkadaşlara kolay gelsin hepsine. Şeker fabrikasından Alperen ben. Aşık Gül abiden Sefil Baykuş çalar mısın? Teşekkür ederim. Tüm emekçilerimize gelsin. Yayında yapım demeye geçen tüm Oğuz Medya ekip arkadaşlarım adına, dinleyen dinleten, dahil olan, eşlik eden, katılan katılamayan, uzak yakın, kulak misafirliği eden herkese sonsuz teşekkürler. Bunu saymayalım, yeniden görüşelim. Hoşçakalınız.
2: Sefil Baykuş ne yaparsın burada? Yok mu?

0: Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli, sertifikalı, makarnalık, ekmeklik, buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu Çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 99 06, 0553 165 99 06.
1: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetix, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
2: Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94, 0532 593 98 94. İlyas Oğulları Metal. Geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
3: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develer, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
4: Akdağ Madeninin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
5: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardi Nifancar su motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
6: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde. Lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede, dinlemede kal.
1: Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu Başarı Bir Sistem İşidir. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7 Akdağ Madeni.
2: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında. İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A, Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302, 0531 850-3302. Başkent Road Balance ön düzen servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu road ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balance ön düzen servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 70 7593 0533 359 7593. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres: İstiklal Caddesi, Büyük Cami Karşısı, Akdağ Madeni.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Bosch, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Bosch satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz.

Süzgen Grup, inşaat müteahhitlik, inşaat malzemeleri, nakliye ve harfiyattan bahar kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyaları yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37 Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: en seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi. Akdağ Oğuz Efendi.

0: Polat Kardeşler Harfiyat İnşaat Limited Şirketi olarak Kadışehir'ine 9 kilometre mesafede Buzluk Köyü'nde kum, çakıl, eleme, yıkama işletmemiz açılmıştır. Tüm bölge halkımız için hayırlı uğurlu olsun. 2010 yılından bugüne hizmetinizde olan firmamızda anahtar teslimi tüm inşaat işleri, temelden çatıya kaba ve ince inşaat malzemeleri, fayans ve granit çeşitleri, çimento, kum, bims, tuğla, kiremit, inşaat demiri, ısı yalıtım ürünleri, profil demir boru çeşitlerimizle nakliye, yük taşıma, harfiyat, vinç hizmeti ve yüksek katlara malzeme verme hizmetimizle de sizlerleyiz. Siz değerli müşterilerimizi çay kahve içmeye bekleriz. Adres: Yeni Mahalle Kardelen Sokak No 28 Kadışehri Yozgat. İletişim: 0538 282 42 66 0533 280 09 90.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
0: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166.
1: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 6638, Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E Blok numara 83, Akdağ Madeni.
0: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat. Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 1015 0532 521 1015.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Sache.
1: Hiçbir radyoda duymadığın türküler. Bozlaklar birazdan senin için burada. Oğuz Efendi.

0: Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli, sertifikalı, makarnalık, ekmeklik, buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu Çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 9906 0553 165 9906. Evinizi güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü getir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeciğim AVM Akdağ Madeni'nde İstiklal Caddesi Hanlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877.
0: Günal Tohum Eleme Baba Yağmur Köyü'nde hizmetinizde. Gelişmiş teknolojiye sahip makinemizle nohutlarınızı milimetrik olarak ayırıyoruz. Arpa, buğday, mercimek, nohut ve aspir eleme, tohum ilaçlama ve paketleme hizmetimizle siz çayınızı kahvenizi içerken biz alanında uzman deneyimli ekibimizle ürünlerinizi özenle eliyoruz. İsteğinize göre 25-30-40 kilogramlık torbalara paketleme yapıp yüklüyoruz. Zamanının ve ürününün değerini bilenler tohumlarını Günal Tohum Eleme'ye emanet eder. Günal Tohum Eleme, Baba Yağmur Köyü, Sarıkaya. İletişim, Enes Günal, 0535 714 24 76, 0535 714 24 76. Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi Ankara Bulvarı Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Akdağ Madeni'nde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeni'nde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi'ne gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardım İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik, Anahtar Teslim İnşaat, Plan Proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik, İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
4: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde. Lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yozgat Sorgun ilçesinde 7209,54 kVp gücünde güneş enerjisi santrali kuracak. İhale 7 Ekim 2026'da yapılacak ve yerli istekliler katılacak. Proje 120 günde tamamlanacak. Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Ardahan'ın Posof ilçesine özgü içi kırmızı elma meyve vererek uyum sağladı. Emekli Dursun Doğan bu özel elmanın kan şekerini dengeleme özelliğini vurgulayarak çoğaltmayı planlıyor. Anadolu Üniversitesi 76 gayrimenkulü 36 ay süreyle açık teklif usulüyle kiraya verecek. Yozgat merkezdeki dükkan için aylık muhammen bedel 62.500 lira, ihale 9 Ekim 2026 tarihinde yapılacak. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi önünde av tüfeğiyle açılan ateş sonucu 11 öğrenci yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken şüpheli gözaltına alındı, soruşturma sürüyor. Edirne Söğütlük Millet Bahçesi'nde bisikletçilerin yanına yaklaşan yavru tilki yerdeki kaskı ağzına alıp kaçtı. Bisikletçi tilkinin peşinden koşsa da yetişemedi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 82 kuruştan, gram altınsa 6803 lira 27 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Beşiktaş milli takımlara 17 oyuncu göndererek zirveye yükseldi ancak Orkun Kökçü ve Trossard sakatlıklarıyla dikkat çekiyor. Teknik heyet endişeli. Fenerbahçe sakatlıktan dönen Marco Asensio'nun Eyüpspor maçında kadroya katılacağını ve antrenmanlara başlayacağını duyurdu.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün parçalı bulutlu hava hakim olacak. En yüksek sıcaklık 24 derece olarak ölçülecek. Sorgun'da parçalı bulutlu havayla birlikte en yüksek sıcaklık 27 dereceye ulaşacak. Sarıkaya'da bugün parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 20 derece olacak. Akdağ Madeninde bugün parçalı bulutlu hava etkili olurken sıcaklık en yüksek 20 derece olacak. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi, lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğalgazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun, ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz.

0: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe, Sorgun'da Termal Otel karşısında. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Bosch, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Bosch satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: Ağdağ Madeninin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç panel bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımız da başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Ağdağ Madeninde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Ağdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları, Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Ağdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Ağdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 60 66 0507 079 21 06.
2: Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Ağdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593.
1: Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle sizleri de ücretsiz ön görüşme için ofisimize bekleriz. Diyetisyen Esma Nur Yüce Beslenme ve Diyet Danışmanlığı. Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Ağdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 2717. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
3: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 66 38 Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E Blok numara 83 Ağdağ Madeni.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akta Oğuz Efendi.

0: en seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi. Akdağ Oğuz Efendi.

Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli, sertifikalı, makarnalık, ekmeklik buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu Çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 9906 0553 165 9906. Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde TKDK hibe destekli banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu

0: veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, Çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72. www.çetinlertarım.com. Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu Başarı Bir Sistem İşidir. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7 Akdağ Madeni. Günal Tohum Eleme Baba Yağmur Köyü'nde hizmetinizde. Gelişmiş teknolojiye sahip makinemizle nohutlarınızı milimetrik olarak ayırıyoruz. Arpa, buğday, mercimek, nohut ve aspir eleme, tohum ilaçlama ve paketleme hizmetimizle siz çayınızı kahvenizi içerken biz alanında uzman deneyimli ekibimizle ürünlerinizi özenle eliyoruz. İsteğinize göre 25-30-40 kilogramlık torbalara paketleme yapıp yüklüyoruz. Zamanının ve ürününün değerini bilenler tohumlarını Günal Tohum Eleme'ye emanet eder. Günal Tohum Eleme, Baba Yağmur Köyü, Sarıkaya. İletişim, Enes Günal, 0535 714 24 76, 0535 714 24 76.
1: İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön Erkek Kuaförü ile yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön Erkek Kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A, Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302, 0531 850-3302. Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94 0532-593-98-94. İlyas Oğulları Metal. Geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
2: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develer, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
3: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar, ikinci el yeni showroomumuzu mutlaka görün. Birinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13. Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. İkinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. kilometre, telefon 311-54-14. Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
1: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
2: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.
3: Akdağ Oğuz FM.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetix, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Polat Kardeşler Harfiyat İnşaat Limited Şirketi olarak Kadışehri'ne 9 kilometre mesafede Buzluk Köyü'nde kum, çakıl, eleme, yıkama işletmemiz açılmıştır. Tüm bölge halkımız için hayırlı uğurlu olsun. 2010 yılından bugüne hizmetinizde olan firmamızda anahtar teslimi tüm inşaat işleri, temelden çatıya kaba ve ince inşaat malzemeleri, fayans ve granit çeşitleri, çimento, kum, bims, tuğla, kiremit, inşaat demiri, ısı yalıtım ürünleri, profil demir boru çeşitlerimizle nakliye, yük taşıma, harfiyat, vinç hizmeti ve yüksek katlara malzeme verme hizmetimizle de sizlerleyiz. Siz değerli müşterilerimizi çay kahve içmeye bekleriz. Adres: Yeni Mahalle Kardelen Sokak No 28 Kadışehri Yozgat. İletişim: 0538 282 42 66 0533 280 09 90. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166.
2: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancarsu motorları, Stil, Dolmar, Eco, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eco motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim: 0549 502 0066 0539 823 4599.
3: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde. Lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, İlçe Emniyet Karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
1: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat, Sanayi Sitesi D Blok, numara 82 Akdağ Madeni. İletişim: Abdullah Yüce 0532 521 1015 0532 521 1015.
4: Reklamları dinlediniz.
2: En seçkin türküler radyonuz Oğuz FM'de. Oğuz FM'de.
5: anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.
6: Akta Oğuz Efendi.

0: bendeki hatıran bir ömre değer. Aramıza girse, aramıza girse dağlar denizler. Bana benden yakın oldun da gittin. Yalandan yüzüme, yalandan yüzüme güldün de gittin.
1: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe, Sorgun'da Termal Otel karşısında.
1: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, bizim toptan yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153.
0: Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami Karşısı, Akdağ Madeni.
1: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin, 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Tüzgen İnşaat Limited şirketi sponsorluğunda programımız devam ediyor.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efem.
2: Akdağ Oğuz Efem.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

gelsin kelemi. Alemciler Ankara'nın efesi dilek dilek sarıl da ölek.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev, veranda, bungalov, tiny house, kış bahçesi, havuz yapımı, kamelya, çelik çatı, bahçe duvarı, çim, çit çekimi gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde bir telefon kadar yakınız. 0544 524 73 37.
1: Günal Tohum Eleme Baba Yağmur Köyü'nde hizmetinizde. Gelişmiş teknolojiye sahip makinemizle nohutlarınızı milimetrik olarak ayırıyoruz. Arpa, buğday, mercimek, nohut ve aspir eleme, tohum ilaçlama ve paketleme hizmetimizle siz çayınızı kahvenizi içerken biz alanında uzman deneyimli ekibimizle ürünlerinizi özenle eliyoruz. İsteğinize göre 25-30-40 kilogramlık torbalara paketleme yapıp yüklüyoruz. Zamanının ve ürününün değerini bilenler tohumlarını Günal Tohum Eleme'ye emanet eder. Günal Tohum Eleme, Baba Yağmur Köyü, Sarıkaya. İletişim, Enes Günal, 0535 714 24 76, 0535 714 24 76. Evine kalite katmak isteyenler buraya.
2: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
1: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
2: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
1: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
2: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 03 12 0536 715 88 77. Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu Başarı Bir Sistem İşidir. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7 Akdağ Madeni.
0: İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 33 02 0531 850 3302. Başkent Road Balance Ön Düzen Servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balance Ön Düzen Servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Bosch, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Bosch satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimesgut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii Yanı, Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: Mesele.
1: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.
2: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler, ev

0: tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Akdağ Madeninin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç panel bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımızda başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeninde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
2: Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94. 0532 593 98 94 İlyas Oğulları Metal. Geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
3: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develler, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
4: Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve

0: Apartmanlı. Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 2717. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim: Umur Murat 0546 468 66 38, Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini pancar su motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamek, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim: 0549 502 0066 0539 823 4599.
2: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde. Lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 00 0534 514 61 çift 0. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat mühendisi Fahrettin Cansever. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim: 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
3: Reklamları dinlediniz.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yozgat Sorgun ilçesinde 7209,54 kVp gücünde güneş enerjisi santrali kuracak. İhale 7 Ekim 2026'da yapılacak ve yerli istekliler katılacak. Proje 120 günde tamamlanacak. Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Ardahan'ın Posof ilçesine özgü içi kırmızı elma meyve vererek uyum sağladı. Emekli Dursun Doğan bu özel elmanın kan şekerini dengeleme özelliğini vurgulayarak çoğaltmayı planlıyor. Anadolu Üniversitesi 76 gayrimenkulü 36 ay süreyle açık teklif usulüyle kiraya verecek. Yozgat merkezdeki dükkan için aylık muhammen bedel 62.500 lira, ihale 9 Ekim 2026 tarihinde yapılacak. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi önünde av tüfeğiyle açılan ateş sonucu 11 öğrenci yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken şüpheli gözaltına alındı, soruşturma sürüyor. Edirne Söğütlük Millet Bahçesi'nde bisikletçilerin yanına yaklaşan yavru tilki yerdeki kaskı ağzına alıp kaçtı. Bisikletçi tilkinin peşinden koşsa da yetişemedi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 82 kuruştan, gram altınsa 6803 lira 27 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Beşiktaş milli takımlara 17 oyuncu göndererek zirveye yükseldi ancak Orkun Kökçü ve Trossard sakatlıklarıyla dikkat çekiyor. Teknik heyet endişeli. Fenerbahçe sakatlıktan dönen Marco Asensio'nun Eyüpspor maçında kadroya katılacağını ve antrenmanlara başlayacağını duyurdu.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün parçalı bulutlu hava hakim olacak. En yüksek sıcaklık 24 derece olarak ölçülecek. Sorgun'da parçalı bulutlu havayla birlikte en yüksek sıcaklık 27 dereceye ulaşacak. Sarıkaya'da bugün parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 20 derece olacak. Akdağ Madeni'nde bugün parçalı bulutlu hava etkili olurken sıcaklık en yüksek 20 derece olacak. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun, ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız sona erdi.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: En büyüğünden en küçüğüne ticaretle uğraşan, üretim yapan, hizmet sektöründe hizmet veren kıymetli esnafımız. Bölgenin en çok sevilen, en çok dinlenen, en geniş kapsama alanına sahip radyomuzda reklamlarınızı yayınlayarak sizleri konuya komşuya, ele aleme, dosta düşmana, cümle aleme reklam edelim. Reklama ihtiyacım yok deme. Reklam prestijdir. Reklam güçtür. Reklam hedef kitlenizin bilinçaltına yerleşmektir. Öyleyse ne duruyorsun? Bölgenin güçlü sesi Oğuz Medya'yla tanıtımı yap, herkes bilsin seni. Reklam servisimizi şimdi ara ve %50 indirim kampanyamızdan faydalan. Reklam iletişim numaramız 0354 314 1814. 0354 314 1814.
1: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin. Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz FM'de. Dinlemede kal, dinlemede kal.
2: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

Merhabalar, hayırlı akşamlar. Sesimizin, yüreğimizin, sevgimizin ulaştığı herkese, herkese mutlu akşamlar olsun. Burası bölgenin güçlü sesi, Yozgat'ın sesi Uğuz FM. Akkayalar mobilya katkılarıyla huzurlarınızdayız. Saatlerimiz 21'i gösterince değil. Yine en güzel şarkıları zamanı hep birlikte paylaşabiliriz. WhatsApp aracılığıyla iletişim kurabiliyoruz arkadaşlar. Gönlümüzden geçen, dinlemek istediğimiz en güzel şarkıları 0530-034-66-66 aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Görelim mi kimler burada? 0530-034-66-66 istek attım. Valla Hulusi abi burada galiba. Hulusi abi. Ama ne güzel klip olmuş böyle bu. Neresi burası? Yine yolculuk halindeyiz. Nereye gidiyorsun Hulusi abi? Bu yol nereye gider? Düşmüş müyüm ben? Yok. Hulusi abi klip çekmiş bize. ATV gidiyor önümüzde. Galiba burası Sarıkaya. Hamamın orada mıyız? Yayın mı gitti? Evet, tamam. Niye böyle düşüp düşüp çıkıyor ses? Hadi kalk oyna. Kalk kalk kalk kalk kalk kalk kalk. Yandan yandan. Konuşmayacaksın herhalde. Hulusi abi. Hulusi abi konuşmayacak. Yine 25-25 gidiyoruz Hulusi abinin arabasında. 25-25. 30 yapmıyor yani. Yok. Yolun bahtın açık olsun, selamet et. Piyasa piyasa geziyoruz. Kızacak şimdi ama. Yağmur çekerekten aramıza. Bacım nasılsın? Ne örüyorsun? Kolay gelsin. Zekiş için. Demi demi. İstesem bak.

Kayalar mobilya katkılarıyla buradayız. Bambi'den her 5000 TL'lik alışverişimizde 41 Tonk otomobilden birini kazanma şansı Bambi mağazamızda sizleri bekliyor. Ayrıca Bambi'de nakit alımlarda %15 anında indirim. Ya da kredi kartlarına vade farksız 9 taksit imkanı. Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası. Karşısı Sarıkaya'dayız. Dikseller yekte. Yekte yavrum yekte. Sen gelince radyoya can geliyor. Ve canlı canlı isteyin. Canlı canlı şarkılar isteyin. Yekte yavrum yekte. Hulusi abi biz Ramazan Şerif'te akşam ezanını beklerken böyle 25-25 geziyoruz. Çekim yapıyoruz böyle 25-30 geze geze. Ekmek alıyoruz fırından. Sonra böyle 25-30 rintintintin. Ezan Allahu Ekber biz içeri. Haydi bakalım Ramazan'a ne kaldı ne kaldı? Oraya beni burada hoş geldiniz. Erkin Koray'dan Yağmur'un sesine bak. Yağmur var Isparta'da.

0: sırrı balar.
1: Alperen Sorgun'dan aramızdan, sanki evde gibi çalar mısın? Anam sanki evde gibi çalarım. Sorgun'dan Alperen, bu 13.30'da istemiş. 11.51'de bir gelmiş mesaj. Ankara'dan Rabia burada. Sinan Kartal, kafama takmayı bıraktım istiyorum. Kardeşim Mahmut Yanık için çalarsanız sevinirim demiş. Annesinden Cam Parçası, Yunus Emre Bozkurt için, Muhittin Mızrak için. Aynur Polat'tan Böyleymiş Ömrünün Son Bölümü parçasını rica ediyorum. Aslan oğlum Yunus Emre Bozkurt diyor. Aman aman aman, kaynaya kaynaya olmadı bu. Evet, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum Nalan Hanım. Sizleri keyifle dinliyoruz. İyi ki varsınız. Kayseri, Talas, Gazi, Anayurt Taksi'den ben Nuri Topsakal. Tüm taksici arkadaşlarıma ve Emre Bozkurt abimize gelsin Güler Duman'dan bu devran parçasını rica ediyoruz. Hayırlı

0: Oğuz FM reklam. Aksoy Otomotiv Grup olarak Same Deut traktör ve biçer döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Same Deut far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 6171 0532 664 0816.
1: Evlerinize ve mekanlarınıza konfor, estetik ve güven katıyoruz. Talas Fen Cam Balkon, 20 yıllık tecrübeli ekibiyle Sarıkaya'da hizmetinizde. Pergola, tente sistemleri, zip ve plise termal perde, ısı camlı kollu cam balkon, giyotin cam, kış bahçesi, otomatik kepenk, panjur, garaj kapısı, çelik kapı, alüminyum ve PVC doğrama, sineklik, duşakabin, ters tavan ve duvar üstü lazer korkuluk işlerinizde uzman dokunuşlar. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Talas Pen Cam Balkon, Ramazan ve Mustafa Talas. Adres: Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri Sarıkaya. İletişim: 0542 742 57 95 0542 742 57 95. Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu

0: İşiye özel, istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
1: Bölgenin en büyük av, balık ve kamp malzemeleri mağazası Güray Av Bayi'nde dev kampanya başladı. Dev kampanya başladı. Yerli ve ithal av tüfekleri, av fişekleri, kuru sıkı ses tabancaları ve havalı tüfekler, kara ve balık avcılığı kıyafetleri, olta kamışları, makineler ve canlı cansız zengin yem çeşitleri. Ayrıca kamp sandalyeleri, masalar, ocaklar, çakı, bıçak ve tüm kamp ekipmanları uygun fiyatla satışta. Yıllardır güvendiğiniz kalite şimdi görülmemiş fiyatlarla tüm stoklarımızı maliyetine satıyor ve kapatıyoruz. Bölgenin en uygun fiyatlarını kaçırmayın. Güray Av Bayi, Bahçeli Evler Mahallesi, İhsan Ünsal Sokak, No 2 Taksim C, Sorgun. İletişim 0544 445 37 62. Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
2: Boğazlayan'da 50 yıl aşkın güven ve kalitenin adı Yücel Beyaz Eşya, şimdi Boş Boğazlayan şubesiyle hizmetinizde. Yarım asra aşan tecrübesiyle eviniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm beyaz eşya ve elektronik ürünleri kalite, güven ve uygun fiyat anlayışıyla tek çatı altında sizlere sunuyor. Yeni Boş Boğazlayan şubemizde sizleri neler bekliyor? Geniş ürün yelpazesi, modern ve ferah mağaza ortamı, hızlı ve güvenilir satış sonrası hizmetler. Adres: Çarşı İçi Hastane Yolu üzeri Yücel Beyaz Eşya Boş Boğazlayan Şubesi. Güvenin, kalitenin ve doğru tercihlerin buluşma noktası Yücel Beyaz Eşya ve Boş Boğazlayan Şubesi.
3: Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim: Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66
6: Akkayalar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.

0: casa.
1: Konçak Metal. Metalde mükemmellik, kalitede liderlik. Demir, profil, NPI, NPU, petek I,

0: Çak Metal'den fiyat almadan karar vermeyin. Adres Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri İmam Hatip Lisesi karşısı numara 422 Sarıkaya. İletişim Mehmet Konuk 0541 842 2580 Ümit Çakır 0537 679 7496.
1: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66
2: Akkayalar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.

bence Songül Karnı'dan dinlememiz çok daha güzel oldu. Evet, görelim kimler nerelerden bizlerle. 0530 034 66 66 iletişim hattımız. Akkayalar Mobilya katkılarıyla devam ediyor. Birlikteliğimiz Tumuzu'yla bir yandan mesajlarımız ulaşıyor. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Nalan Hanım keyifle dinliyoruz. İyi ki varsınız demişti. Emre Bozkurt abimize gelsin. Güler Duman'dan bu devran istiyorum dedi. Aldım onu listeye. İyi akşamlar. Uygar Doğanay'dan alışamadım çalar mısınız? Canımdan bir parça olan kardeşim Yunus Emre Bozkurt'a gelsin. Bazı özlemleri anlatılmaz. Sadece yürekte taşınır. Seni çok özledim kardeşim. Ablası Fatma Özkurt teşekkürler demiş. Dünyada bulunan

kardeşim Şahin değerli abisi Halil Güç ve Afganlı Ahmet'e bu şarkı gelsin. Hangi link mi attınız? Bakayım bende çıkacak mı? Evet, çıkıyor galiba. Orada mavi olmayınca. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hayırlı akşamlar ömür yoldaşım. Durmuş duyar için. Neşet Ertaş, biri anam, biri yarim parçasına rica ediyorum. İki büyük nimetim var. Olur tabii ki. Bunu da alalım listemize. Tefo Seko'dan mı istediniz? O riskli değildir umarım. Bir önceki mesaj. Kayseri'den Erhan Çelik'ten, Kayseri bünyanda olan can kardeşimiz Orhan Çelik'ten ve arkadaşlarına Müslüm Gürses'ten Evlat parçası gelsin ablam diyor. Geçmişten geleceğe yaratılmış ne varsa unutma ki hepsinin bir sahibi var evlat. Kul kaderini yaşar, bahtında ne çıkarsa düşmez kalkmaz bir anlar.

kayalar mobilya katkılarıyla devam ediyor. Birlikteliğimiz tuzuyla bir yandan mesajlarımız, isteklerimiz de ulaşmaya devam etsin. Yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları, kanepeler, halılar, yatak ve bazalarda bol ve zengin çeşitlerimiz. Mutfak masaları, orta sehpalar, servis sehpa çeşitleri, beyaz eşya, elektronik ve elektrikli ev gereçleri, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ankastre setler, akkayalar, mobilyadan sevgili dostlar. Bambi Uyku Merkezimizden yapacağınız her 5000 TL'lik alışverişinizde 41 TOK otomobilden birini kazanma şansı Bambi mağazamızda size bekliyor. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar Mobilya'dan her 5000 TL'lik alışverişinizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıca Bambi'de nakit alımlarda %15 anında indirim ya da kredi kartlarına vade farksız tam 9 taksit imkanı. Nevzat Şener Bulvarı, İş Bankası karşısı Sarıkaya'dayız. 0544 208 32 33'ten bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Vay vay vay, harikalar yaratıyoruz yine. Hayırlı akşamlar Nale Hanım. Bu çoban salatası, bu çoban çorbası, ha, deli çoban olmadan pişmiyor. İyi yayınlar, nöbetteyiz demiş. Bakayım hemen. Oo, maşallah. Ellerinize sağlık, çok güzel oldu eminim. Afiyet, bal şeker olsun yiyenlere, içenlere. Alalım listeyi, deli çoban birazdan buradan.

0: yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495. Polat Kardeşler Harfiyat İnşaat Limited Şirketi olarak Kadışehir'ine 9 kilometre mesafede Buzluk Köyü'nde kum, çakıl, eleme, yıkama işletmemiz açılmıştır. Tüm bölge halkımız için hayırlı uğurlu olsun. 2010 yılından bugüne hizmetinizde olan firmamızda anahtar teslimi tüm inşaat işleri, temelden çatıya kaba ve ince inşaat malzemeleri, fayans ve granit çeşitleri, çimento, kum, bims, tuğla, kiremit, inşaat demiri, ısı yalıtım ürünleri, profil demir boru çeşitlerimizle nakliye, yük taşıma, harfiyat, vinç hizmeti ve yüksek katlara malzeme verme hizmetimizle de sizlerleyiz. Siz değerli müşterilerimizi çay kahve içmeye bekleriz. Adres: Yeni Mahalle Kardelen Sokak, No 28, Kadışehir, Yozgat. İletişim 0538 282 42 66 0533 280 0990.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
0: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
0: Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik. Yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni. Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat, Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
3: Reklamları dinlediniz.

0: her zaman.
1: Evet, Deli Çoban bekleyen parçalardan arkadaşlar, bir güzele sevdalısın. Adı Deli Şanlısın diyecek. Alan'ın ablası Duygu'dan, kardeşim Yunus Emre Bozkurt'a. Bu akşam Yunus Emre Bozkurt'a okuyorum tüm mesajları galiba. Bozkurt ve Muhittin abimiz için Mustafa Yıldız Doğan'dan Sil Beni Beni parçasını rica ediyorum. Her zaman arkandayız can parçam, seni çok seviyoruz demiş.
0: Ama sen doldur da.
1: Yıldırım Yıldız Kayseri'den aramızda. Orhan Gencebay'dan Yokluk parçasını istiyorum Kayseri'de yaşayanlara. Kozaklı'ya, Kadışehir'ine armağan olsun. Olsun efendim, hoş geldiniz. Nalan Hanım iyi akşamlar. İyi akşamlarınız olsun, hoş geldiniz. Dünyada bulunan oğlum Murat Tanrıkulu ve arkadaşları için doğru mu duyduklarım? Yok böyle bir parça, ben dünden beri bakıyorum, ismi böyle değil herhalde. Siz bir bulup bana atın, ben de bir göreyim. Bende yok yani. Doğru mu duyduklarım? Siz de yazın, arayıp bulabiliyorsanız gönderin. Sedat İlktürk, kardeşim Ömer Akçatemiz için Azer Bülbül'den Yaşanmadan Bilinmiyor Vedalar parçasını armağan ediyorum. Çalarsanız sevinirim, iyi yayınlar. Teşekkürler, hoş geldiniz. Evet, Akkayalar Mobilya katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz, tumuzuyla Tefo Seko Kibariye.
2: Sana kattı değdiğim ilimim, küsemem. Acıdan geçmeyen şarkılar biraz.
3: Bir de Can Demir

yanımda ben senden vazgeçmem. Aldığım nefesin bir de kendini görseydin benim yüzümden. İnan ki senden vazgeçmem. Başımda dersin vallahi bana.

0: şoför Nalan. Şoför.
1: Ben yokluğu yalnız bende sanırdım. Meğer sene yokluk çekenler varmış.

Orhan Baba'nın en güzel şarkılarından biriydi. Sevgiyle başla. Yokluk. Söz müzik Orhan Gencebay. Evet, Gizem Aktağ Madeni'ndeki canım sevdiğim Yavuz Sarsılmaz'a bu şarkıyı çalar mısınız? Öypan üzerime üşüştüler istiyorum demiş. Alıyorum listeye. Azer Bülbül'den sonra dinleyeceğiz. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Babası ve annesinden Yunus Emre Bozkurt için Selda Bağcan'dan Dön Gel Bir Tanem istiyoruz. Selam, ben Ankara Kalecik'ten Özkan, Mustafa Özkan. Aktağ Madeni'nde bulunan arkadaşım, dostum Emre Hulu Dağlı için Müslüm Gürses'ten Hatıralar parçasını rica ediyorum demiş. Evlat dinleyeceğiz. Şöyle yapalım. Hatıraları da peşine mi bırakalım? Reklam girecek ama o bu şartta olmuyor. İstanbul'dan Sibel Gurbet Erdoğan. Kayseri Bünyan'daki abim Serkan Erdoğan'a ve tüm arkadaşlarına Maral'dan bir parça çalar mısınız demiş. Sefa bizlerdeymiş. Nuray Sorgun'dan aramızda iyi akşamlar, iyi yayınlar dilerim. Teşekkürler. Abla, iyi yayınlar. Ankara'dan yazıyorum. Hava Aslan, eniştem Yavuz Sarsılmaz'a bir şarkı. Bu şarkıyı çalar mısın? İbrahim Tatlıses, sözüm yok artık. Önce isteği yazın, sona yazın.

0: Geçmişten geleceğe yaratılmış ne varsa, unutma ki hepsinin bir sahibi var evlat. Kul kaderini yaşar, bahtında ne çıkarsa, düşmez kalkmaz bir Allah. Unutma sakın evlat, sev bütün insanları, say bütün insanları, kin gütme, unut gitsin geçmişte olanları. Dürüst ol, insancı ol, düşün öbür dünyayı, bir karıncayı bile incitme sakın evlat. İnsan ol evlat.
1: Oğuz FM reklam. Bozkır'ın çiftliğinden kekik kokulu doğal meralarımızla sizler için yetiştirdiğimiz kuzularımızı, Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle açmış olduğumuz kasabımızda üreticiden direkt halka, hijyenik bir ortamda uygun fiyata sizlerin damak zevkine sunuyoruz. Kuzu pirzola, külbastı, kaburga, kuyu tandır veya canlı olarak tüm taleplerinizi karşılayabileceğiniz çiftliğimize sizleri de bekliyoruz. Bozkır'ın çiftliği, Koççağız Köyü, Sarıkaya, iletişim. İşim Muhammed Çınar. 0541 853 6640 0541 853 6640.

0: hizmetinizde. Gelişmiş teknolojiye sahip makinemizle nohutlarınızı milimetrik olarak ayırıyoruz. Arpa, buğday, mercimek, nohut ve aspir eleme, tohum ilaçlama ve paketleme hizmetimizle siz çayınızı kahvenizi içerken biz alanında uzman deneyimli ekibimizle ürünlerinizi özenle eliyoruz. İsteğinize göre 25-30-40 kilogramlık torbalara paketleme yapıp yüklüyoruz. Zamanının ve ürününün değerini bilenler tohumlarını Günal Tohum Eleme'ye emanet eder. Günal Tohum Eleme, Baba Yağmur Köyü, Sarıkaya. İletişim Enes Günal 0535 714 24 76 0535 714 24 76.
1: Coşeroğlu İnşaat ve Tarım her daim halkımızın yanında. Kaba inşaatınız için aradığınız ne varsa inşaat demiri, çelik asır, çimento, tuğla, bims ve kiremit Coşeroğlu'nda. Üstelik hafriyat ve nakli işlerinizde profesyonel kadromuzla güvende. Arpa ve buğday gibi tarım ürünleriniz değerinde alınır ve satılır. Kışlı kömür ihtiyacınız için en kaliteli kömür çeşitleri de Coşeroğlu'nda. Coşeroğlu İnşaat ve Tarım. Fikret Coşar ve Oğulları. Baran Caddesi, Karayakup Yolu üzeri Sarıkaya. İletişim 0544 0544-772-1595 0544-772-1595
0: Yıldızım Oto. Binek araçlarınız, traktörleriniz, kamyon veya tırınız hem daha seri olsun, hem performansı artsın, hem de daha az yakıt yaksın istiyorsanız çözümü uzaklarda aramayın. Doktor Eku EGR partikül çözümlerimizle EGR egzoz gazı geri dönüşüm valfi arıza çözümü, DPF dizel partikül filtresi arıza çözümü, AdBlue arıza çözümü, DTC arıza kodu çözümleri, hız limit çözümleri, MAP sensörü optimizasyonu, her marka, model, orijinal yedek parça ve tamir bakım servisimizle %100 müşteri memnuniyeti. Yıldızlı Moto, Atasanay Sitesi, A2 Blok numara 11 Sarıkaya. Bilgi için Emre Öztürk 0538 311 44 33 0538 311 44 33. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plat tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi, H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48. Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi yanı. Telefon 0543 805 4066. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii yanı, Esport AVM 6. Telefon 0544 813 4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
4: Akkayalar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.

Evet, eser metal katkılarıyla devam ediyor birlikteliğimiz Tumuzayla programımızın ikinci bölümünde. Metale dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz bölgenin en uygun fiyatlı, en bol çeşitli demir toptancısıyız. Demir saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizle demirle ilgili neye ihtiyacınız olursa önce eser metalden Samet Cengiz'den isteyin. Sanayi sitesi Turgut Özal Bulvarı Sorgun'da. Satış şubemiz 0501-066-7066. Atasanayi sitesi E blok numara 1 Sarıkaya'da. Samet Cengiz yetkilimiz 0500 36 900.

Kusura bakma Nalan Hanım diyor. Aynur Polat diye istiyorsunuz. Şarkıyı yazıyorum, çıkmıyor öyle bir şey. Vallahi şey ne derler, deli dana gibi döndüm yani. 2-3 gündür istiyorlar bu parçayı. Ben de bulamıyorum. Meğerse sanatçı başkaymış. Bakın. Berivan Meşeler söylüyor arkadaşlar.

Çağlayanlar Yapı Mimarlık ve Mühendislik'ten Çayıralan'da ilk ve tek. Çatısında GES ve kendi elektriğini üreten, elektrikli araç şarj istasyonu bulunan, kapalı otoparklı, 155 metrekare, 3+1 22 adet ultralüks daire ve 2 dükkandan oluşan giyinme odası, ebeveyn banyosu, kileri, modern iç tasarımı ve birçok özelliğiyle yaşam kalitesi yüksek detaylar sunan projemizde son kalan ultralüks dairelerimiz sizleri bekliyor. Plan, proje, anahtar teslim, inşaat, tadilat ve dekorasyon işlerinizde modern hizmet anlayışımızla alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Orhanlar Yapı, Mimarlık ve Mühendislik Limited Şirketi, Cumhuriyet Caddesi, Eski İş Bankası Yeri, Çayıralan, Yozgat. Mimar Çağrı Orhan, 0542 454 39 44. İnşaat Mühendisi Osman Orhan, 0506 136 11 62.

eser metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz sumuzuyla. Metale dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz bölgenin en bol çeşitli, en uygun fiyatlı demir toptancısıyız. Demir, saç, profil, boru, trafez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimize demirle ilgili neye ihtiyacınız olursa önce Eser Metal'den isteyin. Eser Metal Sorgun'da, Eser Metal Sarıkaya'da hizmetinizde. 0501-066-7066 0536-986-3944'ten bizlere ulaşabilirsiniz. Selamlar olsun, vatana gönder gelsin demiş Mesut, İskoçya'dan bizlerle programa dahil dostlarımızdan. Hoş geldiniz. Gurbete selamlar olsun. Sıladan. Dünyada bulunan abilerim Resul Can, Erdem arkadaşlarına Oy Kara Gözlüm şarkısını armağan etmek istiyorum. Çalarsanız sevinirim, iyi yayınlar. Oy Kara Gözlüm kim söylüyor ki? Kayseri'den Kuşçu Şenol, Yozgat Akdağ Vadisi'nde bulunan Hasan Söylemez, Erdoğan Bozkurt, Almancı Kemal ve Çağlar Saraç için. Adanalı Ayhan'dan Döneceğim Bir Gün adlı parçayı yayınlarsanız seviniriz. Peki Songül Çayıralan'dan aramızda, iyi akşamlar Nalan'cığım. Kimse bilmez bana gelsin ve de dinleyenlere gelsin Can dostum. Sanatçı adı yazmadığınızda şarkılarda emin olamıyorum arkadaşlar. Kimse bilmez yazdım. Çıkan ilk seçeneği değerlendirmek durumunda kalıyorum. Ne bu, dizi mi? Şarkı mı? Sanatçının adı ne? Bunu bulabilirsen sevinirim. İyi akşamlar Nalan Hanım. Hüseyin Koska ben. Sıradaki parçayı Sılınır Torunuma ve arkadaşlarına istiyorum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Sil Beni Beni ile Mustafa Yıldız Doğan. Eser Metal katkılarıyla radyolarımızda.

Eser Metal katkılarıyla Mustafa Yıldız Doğan yorumuydu. Azer Bülbül'le devam edeceğiz. İyi akşamlar Nale Hanım, yeğenleri Ekin ve Ayla'dan biricik dayımız Yunus Emre Bozkurt için sıradaki parça Bütün Şarkılar Armağan Olsun. Seni çok seviyoruz Aslan dayımız demişler. Bozlak Nalan'cığım. Hollanda'daki kız kardeşim Mualla için gelsin. Bozlak. Kimse bilmez Bozlak yazalım. Onu galiba şey... Bizim polis... Kimdi ya? Polis Erkan abi isterdi. Sorgun Rüzgar diye çıkıyor.

Adanalı, Adanalı Ayhan mekanlarımıza konuk oldu. Döneceğim isimli şarkısıyla devam ediyor birlikteliğimiz Tumuzu'yla. Eser Metal katkılarıyla huzurlarınızdayız. Metal'e dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende alabileceğiniz bölgenin en uygun fiyatlı, en bol çeşitli demir toptancısıyız. Demir, saç, profil, boru, trapez, çelik, çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizde. Demirle ilgili neye ihtiyacınız olursa önce Eser Metal'den Samet Cengiz'den isteyin. Sanayi sitesi Turgut Özal Bulvarı Sorgun'dayız. 0501-066-7066. Atasanayi sitesi E-Blok numara 1 Sarıkaya'dayız. 0536-986-3944 iletişim hattımız. Metin Işık yayında.

kelimeler düğüm düğüm akıl almaz. Dilin dönmez, bu can senden vazgeçemez. Omzumda sevda yükü üç kırıkla dolu dolu gözlerime. Sor kendini bir kapanır.

beni sorar. Yaşananlar unutulmaz hatıralar. Sessiz film gece susar. Karanlık lal gözlerimde nemli.

0: Başyerler Tarım Abalım Yem Bayiliği ile un, yem, tuz, kepek, küspe, ezme, mısır, gübre ve tohum çeşitlerinde en uygun fiyatlar ve zengin ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Adres: Sorgun Yolu Üzeri Başyerler Tarım Deposu Sarıkaya. İletişim 0533 218 66 66. Başyerler Tarım kazancınıza bereket katar.
1: Oğuz FM WhatsApp istek hattı 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
2: Eser Metal şoför Nalan'ı sunar.

0: Sizin söyleyecek sözüm yok artık. Kimseye yaş dökecek gözüm yok artık.
1: Şoför Nala.
0: Evet, metine dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende alabildiğimiz bölgenin en uygun fiyatlı en bol çeşitli demir toptancısıyız. Eser Metal bölgedeki halkımız için bir hizmet daha sunuyor. Sarıkaya'da eski sanayi sitesi karşısında kurduğumuz imalathanemizde trapez sac üretimi, çatı sac üretimi 1 mm'den 30 mm'ye kadar plazma kesim, upkant kesim ve bükümle metine dair tüm işlemler ayağınıza kadar geldi arkadaşlar. Tüdanya değil, senden vazgeçmem. Tülay Maciran'dan istemişlerdi. Şöyle bir bakalım, senden vazgeçmem. Tülay Maciran'dan bende yok mu? Bir daha bakalım, Tülay Maciran. Çaldık mı yoksa onu yayınladım galiba. Evet, kimler burada görelim? Enver Yılmaz'dan kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Hasan Dayım, Sinan Kısacık, Adil Yavuz, Yusuf Koç, Kazım Başer. Bunlara gelsin, size zahmet çalar mısınız demiş dinleyicimiz. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum, onu da alalım listeye. Yine söz verdiğimiz bir parça. Aynur Polat, Vay Dayı, ardından Maral dinleyeceğiz. Kal Demem bizim şarkısıyla mekanlarımıza konuk olacağız. Senden vazgeçmem çaldım mı? Ben şunu bir kontrol edip geleyim. Görelim kimler burada. 0530 034 66 66 istek attınız.

0: Oğuz FM reklam. Aksoy Otomotiv Grup olarak Samedeut traktör ve biçer döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Samedeut far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla, uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 6171 0532 664 0816.
1: Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu Başarı Bir Sistem İşidir. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7 Akdağ Madeni. Güvenli yapılar, sağlam temeller için doğru adres Katre İnşaat. 2005 yılından bu yana Yozgat, Sorgun, Boğazlıyan, Sarıkaya ve çevresinde güvenilir ekibi, deneyimli mühendis kadrosuyla hizmet vermekteyiz. Katre İnşaat olarak altyapı ve üst yapı projeleri, anahtar teslim inşaat, çatı ve cephe sistemleri, iç mekan uygulamaları, mekanik ve elektrik tesisatı, mimarlık, tadilat, renovasyon ve proje danışmanlığı alanlarında profesyonel çözümler sunuyoruz. Detaylı bilgi ve iletişim için www.katreinşaat.com.tr web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Güvenle yükselen yapıların adresi Katre İnşaat.
2: Vizyon Cephe Alüminyum Sistemleri olarak yapılarınıza estetik bir görünüm kazandırmaya devam ediyoruz. Her türden binalarınız ve projeleriniz için kompozit cephe giydirme, alüminyum kapı ve pencere sistemleri, Fırat Pembayeliğimizle PVC kapı ve pencere sistemleri, cam balkon, kepenk, panjur, sineklik işleriniz için bize ulaşabilirsiniz. Cam balkon kampanyalı fiyatlarımızla bizden fiyat almadan karar vermeyin. Vizyon Cephe Alüminyum Sistemleri, Atasanayi Sitesi D Blok, numara 14 Sarıkaya Yozgat. İletişim 0555 886 6601 0542 684 54 48.
1: Cengiz Otomotiv Yedek Parça ve Yağ Değişim Servisi. Araç sahipleri, yedek parça ihtiyaçlarınızı uzaklarda arama derdine son. Cengiz Otomotiv'le her marka model araçlarınız için bol çeşit ve uygun fiyatla bizden fiyat almadan aracınıza yedek parça almayın. Yeni yağ değişim merkezimiz, oto tamir ve 7/24 yol yardım çekici hizmetlerimizle siz değerli hemşerilerimize bir telefon kadar yakınız. Servis ve çekici hizmetleri WhatsApp hattımız Cengiz Han yazır 0541 579 3527 Yedek parça WhatsApp hattımız Muhammed Taha Yazır 0544 740 63 37 Atasanayi Sitesi Sarıkaya Yozgat. Tekinoğlu İnşaat ve Hafriyat. İnşaatta sağlam temel, hafriyatta profesyonel çözüm. Kiralık kepçe ve 22 tonluk paletli makinelerimizle her türlü büyük ve küçük işlerinizde işinize uygun araçlarımızla verimli bir şekilde çalışıp zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlıyoruz. Tekinoğlu Hafriyat'la işleriniz hızlı, güvenli ve çevreye duyarlı olarak ilerler. Baran Caddesi Kaplıca Taksi Durağı karşısı numara 27 Taksim 2 Sarıkaya'dayız. Tüm çevre ilçelere, köylere hizmet vermekteyiz. Hemen arayın, sahanıza güç gelsin. İletişim Kenan Tekin 0533 684 8101 Mikail Yazanel 0531 420 69 32.
3: Reklamları dinlediniz.
0: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
4: FM WhatsApp istek hattı 0530 034 66 66 0530 034 66 66
5: Eser Metal şoför Nalan'ı sunar.

bakıp duruyordun öylesine. Sevdamız dillere destan olmuştu. Bu şehrin sokaklarında tavan yapmıştık lan. Herkes bizi konuşur olmuştu. Şimdi sen yoksun. Kendine yeni abiler bulmuşsun. Yeni kardeşler bulmuşsun. Aklını alırım lan. Aklında kalırım lan. Sizi bir şarjöre esir alırım lan. Şimdi gidiyorum buralardan. Olmayacağım bir daha. Belki de öleceğim. Gideceğim bu dünyadan. Canıma bir zarar verebilirim. Her şeyi bir anda silebilirim. Aklımı kaybetmiş deli gibiyim. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum.

metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğin ustamızıyla. Metale dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğiniz bölgenin en uygun fiyatlı en bol çeşitli demir toptancısıdır Eser Metal. Sorgun'da sanayi sitesi Turgut Özal Bulvarı'ndayız. 0501-066-7066 iletişim hattımız 0500-36-986-3944 Sarıkaya iletişim hattımız, Atasanayi sitesi E-Blok numara 1'de hizmetteyiz arkadaşlar. Görelim kimler nerelerden bizlerle dedik. Selam aleyküm, aleyküm selam, iyi akşamlar Nalan Hanım. Kırşehirli Birol, Orhan Fuat Korucu, Tony, Kristina ve Sandra için yine Fuat'ın parçası Azer Bülbül'den Kader Beni Niye Seçti rica ediyoruz. Teşekkürler demiş. Fuat Hollanda'dan bizlerle programa dahil dostlarımızdan hoş geldiniz. Aldım listeye parçanızı.

0: benden vazgeçmez. Çaldıysam da çaldım, çalmadıysam da çaldım. Tünel macerandan zarar gelmez. İyi akşamlar Nane Hanım. Oğuz Yılmaz, Yasak Aşk. Yayınlar mısınız? Dinleyen herkese, Oğuz FM ailesine, beni tanıyanlara ve de bana gelsin gece bekçisi olarak sabaha kadar Oğuz FM'deyiz. Kolay gelsin, iyi yayınlar dileriz demiş. Memleket size emanet, Allah yar ve yardımcınız olsun, hayırlı görevler. İyi nöbetler olsun. Evet, kolay gelsin. Çağlar Saraç, Murat Dönmez, Almancı Mikail Yılmaz, Hasan Söylemez, Oktay Kurt kardeşlerime, Hakan Taşıyan'dan ayağıma prangalar taktılar. Çalarsanız sevinirim. Şu an radyoların başındalar. Saygılarımla demiş Rasim Saraç. Enver Yılmaz'dan kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Hasan dayım, Sinan Kısacık, Adil Yavuz, Yusuf Koç, Kazım Başar, bunlara gelsin size zahmet. Çalabilir misiniz demiş. De okuduk mesajı, parçanızı da yayınlamadık mı? Tekrar mı yolladın? Başka. Enver Yılmaz, Mapushane istiyorum, Yusuf Koç diye çalabilir misiniz demiş. Sırada Azer Bülbül var. Yeni çaldım daha.
1: Eser Metal, Şoför Nalan'ı sunar.

0: vakit gözüm görmesin seni ben. Deliyim, belalıyım. Kader beni niye seçti? Evet, Eser Metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğin ustamızıyla. Eser Metal Sarıkaya'da Eski Sanayi Sitesi karşısında imalathanesiyle hizmetinizde. Trapez sac üretimi, çatı sac üretimi, 1 mm'den 30 mm'ye kadar plazma kesim, upkant kesim ve bükümle metale dair tüm işlemleri ayağınıza kadar getirdik. Eser Metal toptan fiyatına perakende alışveriş yapabileceğiniz bölgenin en uygun fiyatlı, en bol çeşitli demir toptancısı. Demir, saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizle demirle ilgili neye ihtiyacınız olursa sizlere sunuyor. Sanayi Sitesi Turgut Özal Bulvarı Sorgun'da ve Ata Sanayi Sitesi E-Blok numara 1 Sarıkaya'da satış şubeleriyle hizmetinizde. 0501-066-7066 0536-986-3944'ten iletişim sağlayabilirsiniz.
1: Şoför Abla Radyolarda.
2: Nereye gizlendimse aşikar oldum.

yanağıma prangalar taktılar. Gözlerimi dağladılar, yaktılar. İki koldan bir alnımdan çaktılar. Çarmıha gerdiler sensiz iki gün. Sermet el katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. Sondan bir önce yine güzel bir istek parçası Oğuz Yılmaz yorumuyla mekanlarımıza konuk olacak Yasak Aşk yayında.

0: Evet, artık yavaş yavaş bu akşamlık da bize ayrılan sürenin sonuna geldik.
1: Anladım seni. Sen bana yasaksın, ben sana yasak.
0: Gece nöbetinde olan
1: elini tuttuğum anlar.
0: Sağlık emekçilerimize, doktorlarımıza, hemşirelerimize.
1: O kadar uzak.
0: Efendim, emniyet teşkilatımıza. Ve şimdi bekçilerimiz de var. Nöbette olan herkese armağanımız olsun. Dinleyen, dinleten, dahil ona eşlik eden, katılan, katılamayan, uzak, yakın, kulak misafirliği eden tüm dostlarımıza, yayında yapım demeye geçen tüm Oğuz Medya ekip arkadaşlarım adına sonsuz teşekkürler. Cansever söylüyor, nöbetteyim. Buyurunuz, hoşçakalınız.

nöbetteyim sokaklarda. Gözlerim hep şafaklarda, sense benden uzaklarda. Bir gece bekçisi bir ben.

0: Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli, sertifikalı makarnalık, ekmeklik buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu Çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 9906 0553 165 9906.
1: Akdağ Madeni'nde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Touch, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeni'nde Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
0: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 60 66 0507 079 2106.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, biz de bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
0: Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle sizleri de ücretsiz ön görüşme için ofisimize bekleriz. Diyetisyen Esma Nur Yüce Beslenme ve Diyet Danışmanlığı. Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 27 17. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 66 38 Yusuf Akyüz 0542 451 1045 Adres Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
3: Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancarsu motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız başlıyor.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: dünyanın her yerinden dinlemek için www.oğuzefem.com.tr. oğuzefem.com.tr.
1: Güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495. Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
2: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
1: İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A, Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302 0531 850 3302. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami Karşısı, Akdağ Madeni.
3: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. kilometre, telefon 311-54-14. Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
2: güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii Yanı, Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
4: Reklamları dinlediniz.
1: Tüzgen İnşaat Limited şirket sponsorluğunda programımız devam ediyor.
5: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: var. Her şeyin bir ilki, bir sonu var. Malum sen benim ilkimdin. Bak şimdi de sonum oldun. Eyvallah, eyvallah, eyvallah.
1: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de. Oğuz FM Gece'de.

Bakmayın çekilen perdelerin aydınlık oluşuna bu şehirde. Renk renk desenlerine kanmayın. Satlısında kim bilir kaç yüreği bu ayrılıklar boğar. Kim bilir ardına kadar susmuş ömürleri paslanmış ne çok kapı bekler. Hasretin gibi çarpıyorum kapıları. Soluk soluğa atıyorum kendimi sokağa. Taşlarımda izmaritlerimi ezdiğim kaldırımlar. Sicim bir yağmur altında. Bir yanıtım yoktu seni soran Açelyalara. Bir meyhane bulur beni. Beyaz keteni kirlenmiş masalar. Yorulmuş bir rakı alır beni. Kalbime seni sorar. O an duracak zannederim bu gevezeyi. Sol kolumda bu aşkın uyuşmuş ağrısı. 35'lik ne ki? Meyhaneci 70'lik getir. Tek başına gitmiyor bu zıkkım. Kavunun tadı zehir. Sen yoksun. Boynu bükük saatleri. Bu akşam yüreğimin güğümleri kalaylı. Gitmiyor be abla. Değiştir şu bantı. Bu ne sevgi ah. Bu ne ızdırap. Zavallı kalbim ne kadar harap. Ah, ah, çalmıyor artık. Öyle ya, çoktan göçmüş

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası Karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

parla. Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev, veranda, bungalov, tiny house, kış bahçesi,

0: Polat Kardeşler Harfiyat İnşaat Limited Şirketi olarak Kadışehir'e 9 kilometre mesafede Buzluk Köyü'nde kum, çakıl, eleme, yıkama işletmemiz açılmıştır. Tüm bölge halkımız için hayırlı uğurlu olsun. 2010 yılından bugüne hizmetinizde olan firmamızda anahtar teslimi tüm inşaat işleri, temelden çatıya kaba ve ince inşaat malzemeleri, fayans ve granit çeşitleri, çimento, kum, bims, tuğla, kiremit, inşaat demiri, ısı yalıtım ürünleri, profil demir boru çeşitlerimizle nakliye, yük taşıma, harfiyat, vinç hizmeti ve yüksek katlara malzeme verme hizmetimizle de sizlerleyiz. Siz değerli müşterilerimizi çay kahve içmeye bekleriz. Adres: Yeni Mahalle Kardelen Sokak No 28 Kadışehir Yozgat. İletişim: 0538 282 42 66 0533 280 09 90.
1: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç panel bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımız da başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim: Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
0: Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim: İsmail Uzun, 0532 593 98 94, 0532 593 98 94. İlyasoğulları Metal, geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
2: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develer, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
0: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166.
3: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat mühendisi Fahrettin Cansever. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı, Akdağ Madeni. İletişim: 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
4: Reklamları dinlediniz.
5: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yozgat Sorgun ilçesinde 7209,54 kVp gücünde güneş enerjisi santrali kuracak. İhale 7 Ekim 2026'da yapılacak ve yerli istekliler katılacak. Proje 120 günde tamamlanacak. Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Ardahan'ın Posof ilçesine özgü içi kırmızı elma meyve vererek uyum sağladı. Emekli Dursun Doğan bu özel elmanın kan şekerini dengeleme özelliğini vurgulayarak çoğaltmayı planlıyor. Anadolu Üniversitesi 76 gayrimenkulü 36 ay süreyle açık teklif usulüyle kiraya verecek. Yozgat merkezdeki dükkan için aylık muhammen bedel 62.500 lira, ihale 9 Ekim 2026 tarihinde yapılacak. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi önünde av tüfeğiyle açılan ateş sonucu 11 öğrenci yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken şüpheli gözaltına alındı, soruşturma sürüyor. Edirne Söğütlük Millet Bahçesi'nde bisikletçilerin yanına yaklaşan yavru tilki yerdeki kaskı ağzına alıp kaçtı. Bisikletçi tilkinin peşinden koşsa da yetişemedi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 82 kuruştan, gram altınsa 6803 lira 27 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Beşiktaş milli takımlara 17 oyuncu göndererek zirveye yükseldi ancak Orkun Kökçü ve Trossard sakatlıklarıyla dikkat çekiyor. Teknik heyet endişeli. Fenerbahçe sakatlıktan dönen Marco Asensio'nun Eyüpspor maçında kadroya katılacağını ve antrenmanlara başlayacağını duyurdu.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün parçalı bulutlu hava hakim olacak. En yüksek sıcaklık 24 derece olarak ölçülecek. Sorgun'da parçalı bulutlu havayla birlikte en yüksek sıcaklık 27 dereceye ulaşacak. Sarıkaya'da bugün parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 20 derece olacak. Akdağ Madeni'nde bugün parçalı bulutlu hava etkili olurken sıcaklık en yüksek 20 derece olacak. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: En iyi şarkılar, Oğuz FM Gecede.

0: en duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de.
1: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.

senin de kalbin bir defa yanar. O an ne kış olur ne de sonbahar. Git düşün akşamdan sabaha kadar. İşte o an, işte o an. Senin bana ihtiyacın.

0: evinizi güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü geçir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeciğim AVM Akdağ Madeninde İstiklal Caddesi Hamlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
0: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu

0: Hepsi standart veya kişiye özel, istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com. Günal Tohum Eleme Baba Yağmur Köyü'nde hizmetinizde. Gelişmiş teknolojiye sahip makinemizle nohutlarınızı milimetrik olarak ayırıyoruz. Arpa, buğday, mercimek, nohut ve aspir eleme, tohum ilaçlama ve paketleme hizmetimizle siz çayınızı kahvenizi içerken biz alanında uzman deneyimli ekibimizle ürünlerinizi özenle eliyoruz. İsteğinize göre 25-30-40 kilogramlık torbalara paketleme yapıp yüklüyoruz. Zamanının ve ürününün değerini bilenler tohumlarını Günal Tohum Eleme'ye emanet eder. Günal Tohum Eleme, Baba Yağmur Köyü, Sarıkaya. İletişim, Enes Günal, 0535 714 24 76, 0535 714 24 76. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 2448 0536 958 2448.
1: Reklamları dinlediniz.
2: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece'de. Oğuz FM Gece.
3: Bir sevdam var, bir de ben. Hangi selamla başladı acaba adı konulan sevgimiz? Nasıl da heyecan basmıştı tanışık gönlümüzü. Zamanın ortasında bir yer tüm telaşları sakinleştiren. Mavi bir yolculuktu kısmen, yelkensiz, küreksiz süren. Kararlıydık, en azından ben öyle. Gönlüme kimseyi almamaya. İyice öğütlemiştim gözlerimi yalnız, bir daha ağlamamaya. Alışmıştım aslında, üzülmek yok, aşk yok, eksiği mi bitiyor ki dünyanın? Yasak koymuştum kendime, ümitli gülmeye ve sahte yaşamamaya. Ben de isterim, gönlüm şenlensin, güldüreyim, gülerken seyredeyim, sürprizler yapayım, etkilensin, çiçekleri, yeşili, aşkı göreyim. Tövbe tövbe, ne yapsam acaba? İlgilensem mi, boş verip geçsem mi? Bir konuşalım, zamana bırakırız. Birbirimizi tanır, bir düzene sokarız. Sanki elimde de kendimi kontrol edeceğim. Fazla ileri gittin Abdullah, yavaş diyeceğim. Sonra kendimi dinleyip vazgeçeceğim. Sen de buna inandın değil mi? Bu işler böyle olmuyor. Birkaç zamandır iyiyim, mutluyum. Ağzım kulaklarıma varıyor de hadi. Hediyeler, tatlı sözcükler, gülümsemeler. Zafer kimin olacak sen onu söyle. Aşk kaç kişiyle oynanır? 4, 5, 10, 100. Hı? Söyleyin hadi. 2 deyin. Deyin deyin. 2 kişi değil mi? 2 kişi değil mi olması gereken? Ya diğerleri? Onlar ne arıyor biz aşkı yaşarken? Göze mi battı, yoksa fazla yer mi kapladık? Özür dilesek, hatamızı telafi etsek olmaz mı? Hı? Anladım. Anladım, olmaz diyorsunuz. Leyla'ya, Mecnun'a aşka inanmıyorsunuz. musunuz? Sevgimi sevda mı yıktı? O zannetti yoluna girer, benimse canım çıktı. Toprak o, su o, dağ, ova, nefes o. Kara kara düşler görüyorum, uyuduğum tatlı uykular da o. Dedi ki bitmeli, biz ayrı dünyaların insanlarıymışız. Pardon, sen hangi dünyadandın da kararımızda yanılmışız? Tamam. Tamam, elbette tamam diyeceğim. Ekmek, su, hayat, can, nefes bile istemeyeceğim.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi hayırlı yolculuklar diler.
1: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gece'de.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası Karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

hiç şüphe etme. Bırakma ellerimi her iki cihanda. Gözümden uzağa bir yere gitme. Yerle bir olsun bırak

Gitme beni ateşe yitme, gözümden uzağa bir yere gitme, gitme. Sevinmesin ayrılıklar, gülmesin hasret, uzak olsun bizden ihanet, gaflet. Ne mendil ver bana, ne de bir dülbent. Tek kelime ayrılıktan söz etme, gözümden uzağa bir yere gitme, gitme. Yanımda ol hep, benimle yaşa, yaşa.

Yeminle çıldırtma yarim, beni delirtme. Gözümden uzağa bir yere gitme, gitme. Su gibi sevdim seni, ekmek gibi, aşk gibi. Senden önce yazlar yoktu, hep kış gibi. Sevdiğini yarı yolda koyan puşt gibi. Sakın bir gün beni terk etme, gözümden uzağa bir yere gitme, gitme. Yanımdaysan yaşa.

genç yaşında kurda kuşa yem etme. Gözümden uzağa bir yere gitme.

0: rüyamda seni hep görüyorum. Hala seni çok seviyorum.
1: Ayrıldık işte, ne oldu sanki? Sen de mutluluğu bulamadın ki. Unutma, seni benim kadar seven olmaz ki. Özlemesem de özlüyorum, hiç gelmesen de bekliyorum. Rüyamda seni hep görüyorum, seni hala çok seviyorum. Seni hala çok seviyorum.
2: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gece.

0: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: en güzel şarkılar Oğuz FM Gece'de. Oğuz FM Gece.
1: Sessiz oturabilir miyiz seninle? Aramızda yaprakların hışırtısından ve ceylanların hayata çıkışından başka bir ses olmadan. Beni sessiz de sevebilir misin? Yağmur almış toprağa ve üşüyen kainatı dinlerken, araya dünya sözleri karışmadan. Biliyor musun, çekirgelerin unutulmuş ülkelerin kahrından kuruyan nehirlerin diliyle konuşabilirim seninle. Duyabilirim seni hiç konuşmadan. Kalbinin atışlarını duyabilirim. İçinde bir yaz gezmesine çıkan çocuğu ve dudağın en uzak sokağında. Biriken dilini hayatın sökebilirim. Öğrenebilirim sözcükler, bağırtılar, kloksanlar ona karışmadan. Ay sesiyle, gün sesiyle, gül sesiyle tırmanırım kalbinin tepesine ve işte zakkumların diliyle konuşabilirim seninle. Rüzgarın ve acının bildiği dilde, acelesiz, hiç yarışmadan, sessiz oturabilir miyiz seninle?
0: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece. Oğuz FM Gece.

En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de. Oğuz FM Gece'de.

0: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
1: Reklamları dinlediniz.
2: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de.

senin yokluğunda ne acılar çektim ben. Gözlerinde çiğ damlası, gözlerimde umut haresi. Hani bir gün sen de gelir de seversin diye

Sen ömrümle gördüğüm, sen yüreğime ördüğüm, sen görüp de tutulduğum tek aşkımsın. Çünkü sen can yoldaşım, sen sırdaşım, sen hayat arkadaşım. Söyle ey sevgili söyle, aşk bu muydu tatmadığın, tadıp da doyamadığın.

0: Tüzgen İnşaat Limited şirketi sponsorluğunda programımız devam ediyor.
1: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de. Oğuz FM Gece.

0: Süzgen İnşaat Limited Şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. İletişim müteahhit İsa Süzgen. 0544 524 73 37.
1: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetix, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli, sertifikalı, makarnalık, ekmeklik, buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 9906 0553 165 9906.
2: Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166.
3: Reklamları dinlediniz.
2: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız sona erdi.
4: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Geceleri.

0: Mülpar Renault'la ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar, ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. Birinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13. Velikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. İkinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. kilometre, telefon 311-54-14. Velikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Bosch, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Bosch satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501-140-6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532-489-6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543-805-4066. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544-813-4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533-352-7890. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: En seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin.
1: Akdağ Oğuz FM.

0: en seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi. Şu anda Oğuz Efendi'ye kulak veriyorsunuz.
1: Akdağ Oğuz Efendi.

0: Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akdağ Oğuz Efendi.

0: şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin.
1: Akta Oğuz FM.

0: en seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
2: Akdağ Oğuz Efendi.

0: kulağınız Oğuz FM'de olsun.
1: Dünya döner iken aşıklardan korkarmış. Bir hatamı bulup halka anlatır diye. Aşıklar da alimlerden korkarmış. Söylediğim bir sözün hatasını bulup tekrar halka anlatır diye. Alimler de kimlerden korkarmış bilir misiniz? Cahillerden. Ne söylersen söyle anlamazlar diye.

0: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin.
1: Akta Oğuz FM.

0: en seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Kulağınız Oğuz Efendi olsun.